Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza "Ah İstanbul Sen Bir Han Mısın" türküsüyle başlıyoruz. Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe sizlerle.

Nida Tüfekçi'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği İyidim Kavak Dalını Yozgat türküsünü Hediye Ağoğlu'nun yorumundan dinliyoruz.

Seher ile bir Van türküsüyle devam ediyor. Hüsamettin Subaşı'dan alınan Yüce Dağım Yağar Bana türküsünü Hasan Özel seslendiriyor.

Kemençemin telleri, zilvane dur zilvane, seni sevdim seveli, oldum deli divane. Ahmet Güler'den alınan bu Trabzon türküsünü İbrahim Can'dan dinliyoruz.

Seher Yeli programımız bir Kahramanmaraş türküsüyle devam ediyor. Kanadım değdi sevdaya. Kaynak kişi Aşık Mahzuni Şerif ve seslendiren Selma Geçer.

Hasan Aydoğdu'dan Talip Özkan'ın derlediği bir Denizli türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Kalenin ardındayım. Osman Kalay sizlerle.

Bir Seher Yeğli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Ömür Bahçesi'nin gülü solmadan Tuncay Kemertaş sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'nin ardından Samsun'a gidecek. Samsun'da tamamlanan şehir hastanesinin açılış törenine katılacak. Hastanenin açılışı da gerçekleştirilecek. 1458 yatak kapasiteli hastane bir günde 20 bin hastaya hizmet verecek. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendeb Boğazı'ndaki kontrolde ibre Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. ABD Başkanı Trump Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran ve Umman ise Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni güzergahlar konusunda anlaşmaya vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Rum tarafının yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Türkiye'nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunacağı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki geldi. Açıklamada ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozanoğlu'nun sır ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Kozanoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı adli

tıp kurumunun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütü, İstanbul'daysa Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuriş'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Gülistan Doku soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Başkentte iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. Savcılık

3 adet ruhsatsız silah, yaklaşık 2000 uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahil ve plajlarda bugün ve yarın, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda ise bugün denize girmek yasaklandı. Zelenski'nin Putin'le doğrudan görüşme talebine Kremlin'den dikkat çeken bir yanıt. Daha doğrusu üstü kapalı bir davet geldi. Zelenski Putin'le görüşmek istiyorsa Rusya'ya gelebilir dedi. Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı saldırılar da sürdü. Rusya'nın Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Hoş geldiniz, hayırlı sabahlar. 13 Eylül Pazar sabahından TRT Türkü'de sabahtan İstanbul Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyiciler. Yine güzel bir sabah olsun temennisiyle başlıyoruz programımıza. Bizi dinlediğiniz ve tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Efendim günaydın diyoruz öncelikle yeni uyananlara tabii ki sözümüz. Ama geceden beri çalışanlara kolaylıklar diliyoruz. Hele ki yollarda direksiyon sallayanlara iyi yolculuklar. Sabahın bu seher vaktinde türkü dolu bir program sizin için başlıyor. Pazar sabahının TRT Türkü'de sabahı Kerem Bulut hazırladı. Kumanda masasında Ferhat Özdemir sesimizi size ulaştırıyor ve mikrofon başında ben Fatih Öznur görev yapıyorum. Hepimizden hepinize kulaklarınız aracılığıyla gönüllerinize ulaşmaya çalıştığımız her zaman olduğu gibi tabii sevgili dostlarımız türkülerle başlıyoruz, türkülerle gidiyoruz. İsterseniz önce Azeri bir türkü dinleyelim ve birbirinden değerli sanatçılarımıza kulak verelim. Hediye Karabağ'la başlıyor TRT Türkü'de sabah. Ay saçı burma.

Efendim programımız birbirinden güzel seslerle, türkülerle başladı ve devam ediyor. Radyolarını yeni açan bütün dostlarımızı bir kez daha sevgiyle ve türküyle selamlıyoruz.

Yol durumu. Sevgili dinleyenler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son yol durumunu takdim ediyoruz sizlere. O4 TEM Otoyolu Kandıra Ücret Toplama İstasyonu'nda gişe adaları ve kanopilerin yıkılması çalışmaları yapılacaktır. 13 Eylül 2026 tarihinden yani cumartesi pazara bağlayan gece 00:07 saatler arasında otoyol giriş ve çıkış platformları trafiğe kapatılmıştır. Otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil olmak üzere O5, 21 ve 0 O5, O7, 21 ve 10 kontrol kesim numaraları arasında bakım ve onarım çalışması yapılması planlanıyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında İzmir istikametindeki sağ şerit trafiğe kapatılmıştır. Çalışmalara 3 Eylül 2026 tarihinde başlanmış olmakla beraber çalışmaların 3 Ekim 2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır, duyurulur. Mersin-Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk Kavşağı'nda yürütülen yapım çalışmaları sebebiyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar ulaşıma kapatılmış olup yapılan üst yapı çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun O20 7.4 2.4 kilometreler arası Eskişehir istikameti üst yapı onarımı nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Bahse konu kesim 7 Eylül 18 Eylül 2026 tarihleri arasında trafiğe kapatılmış olup çalışmalar süresince trafik Samsun istikametinden çift yönlü iki gidiş iki geliş ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sinop-Samsun yolunun 49 ve 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanacaktır. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ve 20. kilometreleri arasında bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılması sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ve 18. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Bursa-İnegöl-Bursa-Bilecik il sınırı devlet yolunun 52 ve 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 3 ve 8. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ve 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bütün yollardaki dostlarımıza iyi yolculuklar, sağ salim gideceğiniz yere ulaşın diyor ve karayollarından aldığımız böylece raporu tamamlamış bulunuyoruz.

Efendim bir İstanbul türküsüydü Çıktım Beyoğlu başına. Celal Bakar'dan dinledik. Şimdi mikrofonu Merve Kayacan'a bırakacağız Mehmet Özbey'in derlediği bir türküyle. Gaziantep, Şanlıurfa ve Rumeli bölgelerine ait olduğu beyan ediliyor bizde. Alaydın elini elime.

Efendim, Urfa türküsüydü, düzeltmemizi yapalım. Güzel bir şanlı Urfa türküsüydü. Merve Kayacan'dan dinlediğimiz ve şimdi Nevşehir Ürgüp'e uzanıyoruz. Erol Köker seslendiriyor Ürgüplü Refik Paşanan'dan alınan bu türküyü. Ayşem'in Yeşil Sandığı.

Gülten Çadırcı'yı dinledik sevgili dinleyiciler. İlk saatimizin son dakikalarındayız. Son türküleri dinleyeceğiz ve ikinci saatimize geçeceğiz tabii ki. Sonrasında da öncesinde de hava durumunu takdim edeceğiz sizlere. Kilis'ten Elazığ'a uzanıyoruz. Lütfü Ortakale seslendiriyor bu türküyü. Al almayı daldan al.

0: Didem Dilara Duman'ı bir Sivas türküsünde dinledik. Saatimiz 8'i 1 dakika geçiyor.
1: Hava durumu.
0: Efendim, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son hava tahmin raporunu takdim ediyoruz sizlere. Son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısıyla Van'ın doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bölgelerimizdeki hava durumuna geçelim. Önce Marmara bölgesindeyiz. Parçalı ve çok bulutlu geçecek Marmara bölgesi. Bölgenin kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bursa 30, Çanakkale 29, İstanbul 26, Kırklareli 24 derece olacak. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Denizli 37, İzmir 33, Muğla 34 ve Uşak 31 derece olacak. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 34, Antalya 32, Burdur 36 ve Hatay 31 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 33, Eskişehir 32, Konya 34 ve Nevşehir 31 derece. Batı Karadeniz parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde bölgenin batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bolu 29, Düzce 28, Sinop 26 ve Zonguldak 24 derece olacak. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 35, Rize 27, Samsun 27 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Van'ın doğu

çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum 26, Kars 25, Malatya 34 ve Van 25 derece olacak. Son olarak Güneydoğu Anadolu bölgesindeyiz. Az bulutlu ve açık geçecek bölge. Diyarbakır 36, Gaziantep 35, Mardin 34 ve Şanlıurfa 37 derece olacak.

İclal Akkaplan ve Cengiz Özkan'ı dinledikten sonra efendim, şimdi bir Malatya türküsünde Nihat Erdağ'a kulak vereceğiz. Ahmet Sezgin Kemal Keskin'den derlemiş. Bir can bir canı severse.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Bir Rumeli türküsünü Sibel Güzel'den dinledik sevgili izleyiciler. 8.25 oldu saatimiz. Şimdi sizin mesajlarınıza bakıyordum ben de. TRT Türkiye pek çok gönderide bulunmuşsunuz. Her zaman olduğu gibi bendeniz efendim biliyorsunuz. Bütün mesajları, daha doğrusu bize bütün yazan dinleyicilerimizi okumak istediğim için baştan peşinen söylüyorum. Nereden yazdığınızı ve adınızı okuyorum. Zaten mesajlarınızda bütün dostlarınızın isimlerini geçiriyorsunuz. Aynı şeyleri, benzer şeyleri söylüyorsunuz. Biz peşin peşin bütün günaydınlarınızı kabul ediyoruz. İyi ve güzel temennilerinizi kabul ediyoruz. Mesajlarınızda selamlarınız var, sevgileriniz var, saygılarınız var. Hepsini alıyor, başımızın üstüne koyuyoruz. Ve bizi böyle kabul ettiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Böylece bütün dinleyicilerimizin, yani yazan dinleyicilerimizin isimlerini okumuş oluyoruz. Onların mesajlarını okumak, görmek isteyenler de Facebook'tan TRT Türk'ünün sayfasına girdiklerinde bütün o dinleyicilerimiz kendi isimlerini görebilirler. Bunu böylece ilan edeyim. Tabii ki Sabahat Aslan'ın farklı bir yoğurt yiyiş tarzı varmış. İnşallah o da önümüzdeki haftalarda programına geldiğinde sizin mesajlarınızı daha geniş bir biçimde okuyabilir. Fatih Öznur'u da böyle kabul ederseniz seviniriz efendim. Öyleyse isimlerinizi ve yazdığınız yerleri okumaya başlıyorum. Ne dersiniz efendim? Ve gelecek türkülerde, sıradaki türkülerde sizin bütün sevdikleriniz için, dostlarınız, eşleriniz, akrabalarınız, çocuklarınız, torunlarınız için olacak. Bunu da peşinen söylemiş bulunayım. Ankara Sincan'dan Hüseyin Akdoğan'la başlayalım. Teşekkürler Hüseyin Bey. İlk mesaj sizden. Aydın Efeler'den Adnan Önem. Orman Beyli Köyü Tokat'tan İlyas Aydın. İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den. Mersin'den Özgür Aldemir. Ve İzmir'den Hasan Yalmancıoğlu. Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden İsmet Köklü. İstanbul Esenler'den de Adem Öçal. İlk gördüğüm mesajlar. Turan Akman Erkılıcı da gördüm. O da Eskişehir'den selamlar göndermiş. Ihlara Vadisi'nden, Aksaray'dan da Nurullah Çoban bir diğer dinleyicimiz. Evet, bütün sizler ve sevdikleriniz için geliyor sıradaki türkü. Ümit Tokcan seslendiriyor bir Kırşehir türküsünü. Ne olur gelin, ne olur.

Makbule Kaya'yı dinledik sevgili dinleyiciler. Mesajlarınıza dönüyorum. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden, Tıp Fakültesi'nden Hamza Akkurt yazmış. Bartın Çayırköy'ünden Sefai Özdemir, Eskişehir'den Zeki Gül, Konya Bozkır Karaca Ardıç Mahallesi'nden Şükrü Tahran, Gürhan Gündüz nereden yazmış bakayım, Ağınlı türkü severlere düşünmüş, armağan etmiş. Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den, Gümüşhane Bahçeli Beldesi'nden Maksut Tanış, Yozgat Güzelli Köyümüz'den Nevzat Akı, Mehmet Yüzlü, efendim Eskişehir'den Gürol Yavuz Mihalepçik'ten yazmış. Hatay Antakya'dan Abbus Bakır, Adem Yılmaz Can Adıyaman Gölbaşı'ndan, Çanakkale Ezine'den Güray Yılmaz, Tokat Niksar'dan Selami Kabakçı, Aksaray'dan Kamil Şişman, Aydın'dan Hasan Ceylan, İzmit'ten Hakan Yeşil, Edremit Akçay'dan Erdal Öztürk,

Afyon İsçehisar'dan Hasan Hüseyin Bakır ve Giresun Espiye Güzelyurt Köyü'nden Hacı Ayaz da bize mesaj gönderen dinleyicilerimizden. Teşekkür ediyoruz hepinize. Sevgiler sunuyor ve sevdikleriniz için Oktay Bora Ertuğrul'un okuyacağı ağzıyla ağzı bir türküye armağan ediyoruz. Yatırdım yatırdım lan sesine.

Sevim Seçkin sizinle oldu sevgili dostlar. Evet, Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden Hayri Merdane. Trabzon'dan Ali Aydoğdu. Mardin'den Mahmut Kalın. Afyon Karahisar'dan Hüseyin Erçolak. Kayseri'den Bekir Gültekin. Kocaeli Gebze'den Türkan Şekerci. Efendim, diğer mesajlara da geçelim. Erdoğan Oktay Yumurtalık'tan göndermiş. Eskişehir'den Turgut Eren ve Hacı Ali Arlı da bize günaydın diyenlerden. Kahramanmaraş Bertiz Bahçeli Mahallesi'nden Fatih Çelebi, Aydın İsa Beyli'den Ramazan Özünlü ve Selahattin Çelik de bize mesaj yazan dinleyicilerimizden. Efendim, türkünüzü armağan ediyoruz. Ulaş Kurtuluş Ünlü seslendiriyor bir Ankara türküsü.

Gülseren Erdağ bizimleydi sevgili dinleyiciler. Denizli'den Yunus Şen Ocak, Kazım Ülgü Osmaniye Bahçe Bekdemir köyünden, Ali Cengiz Kırıkkale Bahşılı'dan, Hüseyin Coşkun Kayseri'den, Manisa'nın Şamar köyünden Erdoğan Avcıbaşı ve Müjgan Kızılkaya, Kocaeli Gebze'den Akif Arslan, Eskişehir'den Şaban Günhan ve Sarıyer'den Yusuf Ortasu, Bilecik'ten de Mehmet Kalaycıoğlu bizlere yazmış. Teşekkür ediyoruz efendim. Bakalım kısmetinize ne çıkıyor? Murat Aldemir, Nida Tüfekçi'nin derlediği, Neşet Ertaş'tan derlediği bu güzel Kırşehir türküsünü sizler için seslendiriyor.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Efendim devam ediyoruz mesajlarınıza sevgili dostlarımız. Şimdi Gülcan Kaya'yı dinledikten sonra bakalım mesajlarda neler var. Ordu'dan Mustafa Şevik, Sakarya'dan Haşim Varol, Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç, Hüseyin Hüseyin Şahin Almanya'dan, Kayseri'den Mustafa Telli, Bursa'dan İsmail Hakkı Onur, Trabzon Araklı Pervane'den, Pervane Köyü'nden Yavuz Selim Karlıdağ, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden Osman Soygü'den, Burdur Esenevler'den Zeki Gün, Çanakkale Biga'dan Ahmet Arslan, Burdur Bucak'tan Ali Yöntem, Tokat Sulusaray'dan Sıddık Kırmakaş, Araklı Trabzon'dan İsmail Akgün, Bilecik Bozüyük'ten Aziz Ceviz, Denizli'den Gülden İbiş İmamoğlu, Söğüt Ören Köyü'nden Osman Filizli, Seydi Kemer'den Bayram Gökçen, Afyon Karahisar'dan Recep Uzun, Ankara'dan İmran Ertuğ, Hasan Yalmancıoğlu İzmir'den, Konya Çumra'dan Yusuf Ziya Gönen, Ankara'dan Abdurrahman Aksoy, İhsan Özdoğan Gülşehir Nevşehir'den, Erzurum'dan Ceyran Şimşek Ayar, İstanbul Ok Meydanı'ndan Osman Çayır, Darende'den Ergün Tontu, Tavşanlı'dan Kemal Özkul. Bütün dinleyicilerimize yazdıkları mesajlar için teşekkür ediyoruz efendim. Sevdikleriniz için, dostlarınız, arkadaşlarınız ve akrabalarınız için şimdi Ali Çakar seslendirecek bir Şanlıurfa türküsünü. El zanneder ben deliyem.

Onur Şan'ı hareketli bir türküde dinledik sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'ye gelen gönderilere bakıyoruz. Samsun ilk adımdan Halil Albayrak'la devam ediyoruz. Murat Odabaşı ve Mustafa Ayla Aydemir, Ordu Fatsa'dan. Acı Payam'dan, Kelekçi'den Hatice Ünal. Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden Ümit Sağlam. Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden Mehmet Ali Akyıldız. Yılmaz Cantürk, Giresun Espiye'den. Denizli Yatağı'ndan Selim Onay. Niksar Yeşilkaya Köyü'nden Selahattin Özdemir. Edirne Uzun Köprü'den Mithat Kaykı. Merzifon'dan Zeki Özceylan. Çorum'dan İbrahim Özü Doğru. Behiye Özgür Paşalar Köyü'ne gönderiyor. Osman İnan Ankara'dan selam göndermiş. Yalova'dan Ali Yavuz. Eskişehir'den İbrahim Kaçar. İstanbul Pendik'ten Salih Akova. Nevşehir Hacı Bektaş'tan Çınar Türkmen. Erzurum'dan Durak Çağatay. Bartın'dan Musa Aytu ve Giresun Espiye Güzel Yurt Köyü'nden Adnan T. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizin türkünüz Tülin Berbergil'den. Kerkük türküsü Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan derlenmiş, alınmış. Maral çıkmış dağ başına.

Mesajlarınıza devam ediyoruz efendim. Gülseren Tatlıpınar'ı dinledikten sonra Termekozluk Mahallesi'nden Osman Köz, Sakarya'dan Ömer Akaryalı, Ordu'dan Leyla Çabuk, Muğla Yatağan'dan Gürol Seçil Kara, Mustafa Kına Kayseri'den, Van Erciş'ten Osman Çokyaman, Edirne'den Gülten Kaymak, Aydın Sultanhisar'dan İnan Kaya, Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden Hasan Cengiz, Kocaeli Darıca'dan İlhami Uyar, Ermenek Cuma Suyu Yaylası'ndan Vehbi Aksungur, Uşak'tan Yasin Alkan Uşaklıoğlu, İzmir'den Maya Türköz, Karabük Safranbolu'dan Ramazan Şahin, Anamur'dan İbrahim Gümüş, Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden Mehmet Çay, Bafra'dan Rıza Yakın, Kocaeli İzmit'ten Serpil Demirci, Isparta Senirkent Ulubey Köyü'nden Kadir Çankaya, Yozgat Sorgun'dan Sefa Doğan, Ayvalık'tan İbrahim Kabaoğlu, Osmaniye'den Fahri Özdemir ve Kayseri'den gazeteci arkadaşımız Davut Güleç. Teşekkür ediyoruz efendim mesajlarınız için. Bütün sevdikleriniz için gelecek şimdi Tuncay Kemertaş seslendirecek. Bir Kıbrıs türküsü. Hanaylar yaptırdım, döşedemedim.

Efendim, Tülay Özer'den sonra yine devam edelim Facebook'taki gönderilere. Kimler yazmış? Konya Güney Sınır'dan Mustafa Şiş. Murat Odabaşı efendim bize yazmış. Teşekkür ediyoruz mesajınız için. Afyonkarahisar'dan Sahip Ata'dan Mustafa Atmacı. Tuncel Erol Eskişehir'den. Osmaniye Kadirli'den Mustafa İçer. Tülin Aşık Zonguldak'tan, Burdur Bayındır Köyü'nden Muhittin Çetinkaya, Şaban Dişli, Serap Çöl Kuşu, Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç Kuyucak Kasabası'ndan, Gebze'den Murat Şükür, Gülnaz Malbastı Delal, teşekkür ederiz efendim, Niğde Kemerhisar'dan Murat İşi Sağlam, Suna Koçak, teşekkür ediyoruz efendim. Mehmet Alyaz, Alyaz veyahut da Hatay Altınözü Koz Kalesi'nden, Hacı Tosun Refahiye'den, Zeki Başoğlu, teşekkür ederiz efendim gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraf için. Necmi Akyol Adana'dan, Ankara Çubuk'tan Veysel Zan, Beş Kaza Yaylası'dan Yakup Avcı, Antalya Aksu'dan Uğur Heybeli, Soner Koç, Yusuf Yılmaz Erzincan Keklik Kayası'ndan göndermiş bize ve biz de sizin hemen türkünüzü armağan edelim. Bir Diyarbakır türküsünü Arif Meşhur'dan dinleyeceğiz. Az kaldı, bayram ola.

9.40 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Programımızın son bölümlerine giriyoruz artık. Tülay Örten'den sonra bakalım son mesajlara geldi sıra. Levent'ten Sıdıka Tavukçu, Maltepe'den Gökhan Şeker, Bursa'dan Meltem Dönmez, Balıkesir'den Murat Muharremoğlu, Erzurum'dan Nurhayat Sarıçayıroğlu, Yozgat'tan Alparslan Seçkin, Almanya'dan Adem Öztürk ve Malatya'dan Sabahat Karaköse. Sanıyorum bütün gelen mesajları bitirdik Facebook'tan. Bu sayede kimsenin hakkını geçirmemiş oluyoruz efendim. Ama detaylı okuyamadığımız için tabii ki sizden özür diliyoruz ama birbirimizi biliyoruz. Biz zaten sizin sevdiklerinize, bütün TRT Türkü dostlarına armağan ediyoruz bütün türkülerimizi. Öyleyse şimdi de Tansu Örçen'den gelsin. Sular durulur derler diyecek bu Samsun'un türküsünde.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Bu hareketli ve güzel Bursa türküsünü Şükriye Tutkun'dan dinledik sevgili dinleyiciler ve geldik programımızın sonuna. Öncelikle mesajlarınız için, bizi dinlediğiniz ve tercih ettiğiniz için peşinen teşekkürlerimizi sunuyoruz. TRT Türkü'de sabah programında birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu beyan ediyoruz. Programlar devam ediyor, TRT Türkü'de türküler devam ediyor. Biz şimdilik sizden izin istiyor ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Kerem Bulut, Ferhat Özdemir ve ben Fatih Öznur. Güzel pazarlar, iyi hafta sonları diliyoruz. İyi haftalar olsun diyoruz. Ve İsmail Altunsaray'la size veda ediyoruz. Gülüşleriniz gülden güzel olsun diyerek Allah'a ısmarladık.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Şanlıurfa yöresine ait Dağdır Yar Dağdır türküsünde geçen Şehla sözcüğü. Aklım baştan alıpsan, beni derde salıpsan, aşk oduyla yakıpsan, gel benim Şehla gözlüm diyor türkümüz. Burada geçen Şehla kelimesi hafif şaşı gözler için kullanılır. Şehla bakışlı kadınlar farklı kabul edilir ve çok güzel olarak nitelendirilir. Şiirlere de şehla bakışlı kadınlar konu olur. Boynu burulu, ayağı bağlı, şehla gözü nemli, canı dağlı diyen Fuzuli de dizelerinde kullanmıştır. Arapça kökenli bir kelime olup siyaha yakın mavi gözleri de anlatır. Şimdi Abdullah Balak'tan alınan bu türküyü Hakan Ünal'dan dinliyoruz. Dağdır yar dağdır, sinemde yar dağdır, başımda gam yuvası, dağıtsa yar dağıtır.

Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime

0: Bir Türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Besirken. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerin zihinlerine bir kez daha kazımıştır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda Irak'tan önemli bir adım geldi. Bağdat yönetimi Sincar'da devlet dışı silahlı yapılanmaların sona erdirilmesi için harekete geçti. Irak Başbakanı Al-Ezzeydi, terör örgütü PKK'nın bölgedeki uzantılarının silahlarını devlete teslim edeceğini açıkladı. Sincar'da da Irak hükümetinin kontrolüne girecek. ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Açıklamada ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi. Türkiye'den de tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs'ta iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Turizm bölgelerinde huzur ve güvenliği tehdit eden eylemlere yönelik 16 ilde 323 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 106 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, turizm bölgelerinde huzur ve güvenliğe gölge düşürecek hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Milyonlarca adayın KPSS maratonunda heyecan devam ediyor. Geçen hafta yapılan genel yetenek ve genel kültür sınavının ardından adaylar alan bilgisi oturumlarında da ter döktü. Sınav maratonu bugün yapılacak 3. oturumla sona erecek. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümün üzerindeki sis perdesi aralıyor. Kozinoğlu mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Gülistan doku soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütü, İstanbul'da ise Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuriş'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Vanlı Kara Aydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünüyle ilgili soruşturma sürüyor. Polis tutuklanan Tançalan'ın emanet olduğunu iddia ettiği altınların izini sürdü. Altınlar Van'ın Muradiye ilçesindeki bir evin odunluğunda bulundu. Evde yapılan aramada yüklü miktarda para ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen Tançalan'ın eşi Çağla Öztançalan da İstanbul'da yakalandı. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendeb Boğazı'ndaki kontrolde İbre, Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. ABD Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran ve Umman ise Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni güzergahlar konusunda anlaşmaya vardı. Haber

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: benim Türküm.
1: İsmim Hamdi, soyadım Akay. Memleketim Kütahya. Dayıma armağan ediyorum. Diğer adları başındayım.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişne tarlasında vişne topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türkiye ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Merhaba, yüreğinizden sevgi, özünüzden doğruluk, kulağınızdan da türküler hiç eksik olmasın. Ayrıca her pazar güzel namelerle evimizde konuk olan TRT Türkü'ye de çok teşekkür ediyor. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Saygılar.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Merhabalar, ben Kırıkkale'den Musa Özkan. 19 Ağustos 2026 günü Hakk'a yürüyen arkadaşım, can dostum Kamuran Çelik'in kıymetli babası, Devlet Demiryolları Teşkilatı'ndan namı değer komutan Kars Selim Karaçayır Köyü'nden türkü sevdalısı İsmail Çelik abi için söyleyeceğim bu deyiş ruhuna gitsin. Makamı âli olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Yaşayan efsane büyük usta ağrı sağdan dinletmenizi rica ediyor. Sağlıklı ömürler diliyor. Cümlesiyle Allah'a emanet ediyor. Dertli divanın bir deyişi Serçeşme.

0: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
1: Merhaba TRT Türkü. Ben Muğla yatağından Sabi.

Ya Geren, rahmetli Cemile Cevher Çiçek'ten kutuda karabiber küsmüş gurbete gider. Bu türküyü çalarsanız çok sevinirim. Tüm tereket çalışanlara candan, yürekten teşekkürlerimi sunarım. Kutuda karabiber, livanoy, küsmüş

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
2: İyi günler TRT Türkü ailesi, kolay gelsin. Bursa İnegöl'den Nebi Taş. 31 yıl önce annemi, 26 yıl önce babamı kaybettim. Bunları anımsatan türkü bana yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Sizlerden rica ediyorum, çalarsanız çok sevinirim.

0: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Bütün türkü sevdalarına ve TRT Türkü dinleyenlerine Aksaray'dan selamlar.

Zehrim sensin, evvelim sen oldun, ahirim sen.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 27 81.
2: Adım soyadım İsmail Karatay. Mesleğim emekli öğretmen. Hobilerim arasında bağlama çalıp türkü okumak, şiir yazmak, sosyal etkinliklerin hepsinde görev almaktır. İlköğretim yıllarından bu yana en çok sevdiğim Dersini Almış da Ediyor Ezber adlı türküyü şimdi sizlere seslendirmek istiyorum. Özellikle programınızı severek dinliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

0: dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Selamun aleyküm, hayırlı günler. Ben Işık Ahmet Ünlüer, Konya'da yaşıyorum. Şu anda Aksaray Eskirliyim. Hafta sonları köyüme geliyorum. Bütün köyü sevenlere gelsin, buradan sevdiklerime gelsin. Ela gözlüm ben bu elden gidersem, ela gözlüm ben bu elden gidersem.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Hayırlı sabahlar TRT Türkü ailesi. Ben Soner. Sizlere bugün Yıldıray Çınar'dan Sana Nasihatim Var türküsünü söyleyip armağan etmek istiyorum. Pek değeri bilinmeyen sanatçılarımızdan bir tanesidir Yıldıray Çınar ve özellikle de Sana Nasihatim Var türküsü pek bilinmez, söylenmez. Sizlerin aracılığıyla bu türküyü hatırlatmak istedim. Aynı zamanda çok kıymetli büyüğüm, ağabeyim Seydişehir'deki Mehmet Ali Gonca'ya gelsin.

0: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 27 81 numaralı telefona bekliyoruz.
1: Bu türküyü kıymetli oğlum Enes'e, kızım Zeynep'e ve biricik eşim Hacer'e armağan ediyorum.

Bahanesi oldu arı, şimdi dinle ahu zarı. Allah Allah Allah Allah, arı inler bal içinde, arı inler bal içinde. Pir

Bir medet, bir sultanım ey gaziler. Yürekte yaramsızlar, talipler pirin arzular. Bülbül öter gül içinde, bülbül öter.

0: TRT Türkü.
1: Dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
2: İzmir'den arıyorum. İsmim Metin Cengiz. Menşure Hanım türküsünü 8 yıl önce kaybettiğim sevgili eşime uyarladım. Türkü sevenlere selamlar, saygılar.

TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türkiye ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Sakarya Zaferi emperyalizme karşı verilen büyük direnişin dönüm noktalarından biri dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan Baba Ocağı Rize ziyaretinin ardından Samsun'da Erdoğan bugün Samsun Şehir Hastanesi açılış törenine katılacak. 1020 sismik izolatörle inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi 1458 yatak kapasiteli ve 320 poliklinikle 40 ameliyathane bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye ziyaret gerçekleştiriyor. Fidan bugün Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın temaslarında terör örgütü YPG-SDG'nin entegrasyon süreci ve kendini feshetmesine ilişkin gelişmeler öncelikli gündem maddeleri arasında olacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'e yönelik sözlerine sert tepki geldi. Çelik, Özel'in devlet makamlarını ve mülki idare amirlerine hedef alan açıklamalarını eleştirdi. Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var dedi. Aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli yürütülen soruşturmalar ve 15 ili kapsayan operasyonlarda 162 şüpheliye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildi. Uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 öğretim yılı öncesi denetimlerini yoğunlaştırdı. Ağustos ayı başından itibaren 33.182 firma denetlendi. Yaklaşık 6.000 ürün tek tek incelendi. 182 milyon 600 bin lira para cezası uygulandı. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozenoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnek alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Gülistan doku soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütü, İstanbul'daysa Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuriş'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmende Boğazı'ndaki kontrolde İbre Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. ABD Başkanı Trump Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran ve Umman ise Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni güzergahlar konusunda anlaşmaya vardı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. İki tarafın hedefinde de petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonları vardı. ABD'de Müslümanlara yönelik dikkat çeken bir veri arşivi ortaya çıktı. Aşırı sağcı Orta Doğu Forumu'nun 20 yıldır binlerce Müslüman Amerikalı ve kuruluş hakkında bilgi topladığı belirlendi. Arşivde 4 milyondan fazla veri bulunduğu açıklandı. Haberleri sunduk.

Bilgiler'le gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresi ve yakın coğrafyadan seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Programa Konya Yöre ekibinden Yücel Paşmakçı'nın derlediği hareketli bir türküyle başlıyoruz. Bediye Akar Türk söylüyor. Vay bana, vaylar bana, yıl oldu aylar bana, susadım su isterim, su vermez çaylar bana.

bu ince bel, beyaz el, böyle kaş, böyle göz, böyle eda, böyle naz, bu iş ve bu cilve hiç kimsede bulunmaz. Esat Kabaklı'dan alınan Elazığ Harput türküsüyle solistimiz Mustafa Yarıcı sizlerle.

Şimdi de bir Orta Anadolu türküsüyle buluşturuyoruz sizleri. Emine Koç söylüyor. Pınar senin ne sevdalı başın var. Başucunda elvan elvan taşın var. Yarenin var, yoldaşın var, eşin var.

Muzaffer Sarı Söze'nin Mahmut Kuşçu'dan derlediği Hatay Antakya türküsüyle solistimiz Bahattin Turan radyolarınızda. Pencereden at beni, yer yanına kat beni, hamalı tak boynuma, köle diye sat beni.

Sırada Yücel Paşmakçı'nın Faruk Yılmaz'dan derlediği hareketli bir Rumeli türküsü var. Ayşe Engin Aslanca söylüyor. Mavrova'dan aldım sümbül bir ok konuhut. Al beni buraya sarma ora sümbül yanında uyut. Gel yanıma gir canıma ayletme beni. Yedi de seni mapiste yatsam saracağım seni.

Şimdi de bir Orta Anadolu türküsüyle baş başa bırakıyoruz sizleri. Hasan Özel söylüyor. Pınarın başında testim varmış. Akız senin benden ayrı dostum varmış. Beni öldürmeye kastım varmış. Söyle yarim söyle ayrılık günü. Söyle yarim söyle muhabbet sonu.

solistimiz Adile Kurt Karatepe, Nida Tüfekçi'nin Neşet Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsüyle radyolarınıza konuk oluyor. Bahçede gül ağacı, dibinde iki bacı, sinemdeki yaranın sen olursun ilacı.

Sırada Kaşkay Türklerinden alınan bir Köroğlu türküsü var. İrfan Gürdal söylüyor. Han Eyvaz'ım geder oldu. Gelece gözlerem seni. Yanar odu cana saldı. Sönerce gözlerem seni.

Şimdi de kıpır kıpır bir türküyle baş başa bırakıyor sizleri. Mehmet Dört Kardeş ve sıra arkadaşları söylüyor. Diyarbakır yoluna toydum düştüm toruna. Bu sevdalar boşuna. Delalım, delalım, delalım.

Sensiz uzun geceler yuhum çekiler, üstüme dünyanın odu töküler, sensiz aşığının yar beli büküler, olaram kurbanın seninle her an hesretindeyim. Zeynep Hanlorova'dan alınan Azeri türküyle İciler Akkaplan radyolarınızda.

Trabzon yöresinden derlenen türkümüzü Bülent Aslan'ın sesinden dinliyorsunuz. Oynayın kız oynayın, durmanın ne kârı var? Ha bu köyün içinin acayip bekarı var.

Pancar pezik değil mi? Ciğer ezik değil mi? Ben sevdim eller aldı. Bana da yazık değil mi? Veli Kangal'dan alınan Nevşehir Hacı Bektaş yöresinden derlenen türkümüzü Semra Öztürk sizler için seslendiriyor.

Kıymetli türkü dostlarımız, programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşmayı diliyoruz. Yeniden buluşana deyin lütfen. Türkülerle, sağlıcakla ve hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Değerli türkü dostları, saatimiz 13'ü, takvim yaprağımız 13 Eylül pazar gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyor. TRT Türkü Anadolu kuşağının ilk durağı, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından, Palan Döken Dağ eteklerinden selamlıyoruz sizleri. Heybemizde türkülerle Elif Sucu, Ahmet Aykılıç ve Yıldıray Yıldız. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. İlk türkümüzü arşiv kayıtlarımızdan seçtik ve türkümüzün yöresi Erzurum. Lütfü Ortakale'yi dinliyoruz. Erzurum'dan Kemah'tan.

TRT Türkü. Yine bir arşiv kaydıyla devam ediyor birlikteliğimiz. Bu kez Nuray Hafiftaş'ı dinliyoruz. Ankara yöresinden bir türküyle. Su sızıyor, sızıyor.

Urfalıyam Gül Nedim, ben yarime gül dedim. Yar yanağında gül açmış, gül içinde gül dedim diyor Urfa türküsünde Emel Taşçıoğlu.

TRT Türkü. Sırayı bir Erzurum türküsüyle Nurullah Akçayır alıyor. Kale kaleye karşı, kalenin dibi çarşı. Sen zülüf gölgesinde, ben yandım güne karşı.

saatimiz 13.33'ü gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programında birlikteliğimiz Sivas yöresinden bir türküyle sürüyor. Mustafa Özarslan'ı dinliyoruz. Şu fani dünyada.

TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Elif Sucu, Ahmet Aykılıç ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Son türkümüzü Sevcan Orhan seslendiriyor. Dut yedim, duttu beni. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Sakarya Zaferi emperyalizme karşı verilen büyük direnişin dönüm noktalarından biri dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baba Ocağı Rize ziyaretinin ardından Samsun'da Erdoğan, bugün Samsun Şehir Hastanesi açılış törenine katılacak. 1020 sismik izolatörle inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi, 1458 yatak kapasiteli hastanede 320 poliklinik ve 40 ameliyathane bulunuyor. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Eğitim yılında yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmen ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye denetimleri yoğunlaştırıldı. Ağustos ve bu ayın ilk 10 gününde 33 binden fazla firma denetlendi. Yaklaşık 6 milyon ürün tek tek incelendi. Denetimler sonucunda 182 milyon 600 bin lira idari yaptırım uygulandı. Aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezde 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutuna dair de bilgiler paylaşıldı. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere, aralarında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bağlı ödemelerin de olduğu, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Gülistan 9 soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Ankara'da Alihan Kureş suç örgütü, İstanbul'da ise Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kureş'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kureş'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Hürmüz'de bir yandan diplomasi masası kurulurken diğer yanda ticari gemiler hedef oluyor. İran devlet medyası Keşm adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıların gölgesinde diplomasi trafiği de sürüyor. İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni rotaların ayrıntıları üzerinde anlaşmaya vardı. Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi alabora oldu. 113 kişi kurtarıldı, 6 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 124 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Haberleri sunduk.

Anadolu'nun köklü kültür mirasını, yüzyılların içinden süzülüp gelen ezgilerle buluşturan TRT Türkü'de Türk Halk Müziği'nin seçkin örnekleriyle sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Söz ve müziğiyle milletimizin ortak hafızasını yansıtan, sevinciyle, hüznüyle, hasretiyle, gönüllerde yer eden türkülerimizi paylaşacağımız TRT Kap Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türküler kimi zaman bir sevdanın sessiz tanığı, kimi zaman bir ayrılığın sızısı, kimi zaman da umutla söylenen bir yaşam türküsüdür. TRT GAP Diyarbakır Radyosu mikrofonlarından sizlere ulaşan Türkü Diyarı programında Anadolu'nun ovalarından, köylerinden ve şehirlerinden süzülüp gelen ezgileri birlikte dinleyeceğiz. Bugünkü program ekibimize gelince, programımızı Reşat Fidan hazırladı. Yayına destekleriyle Deniz Özalp, ana kumanda masasında Uğur Ekmekçi, mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Programımızda ilk olarak Erzurum yöresine ait bir türkü dinleyeceğiz. Hayriye Temiz Kalp'ten alınan, Muzaffer Sarı Sözen'den derlenen Suda Balık Yan Gider adlı türkümüzü rahmetle andığımız Nuri Sesi Güzel'in sesinden dinletiyoruz.

Bir ay doğdu karşıdan, yar bakıyor damdan. Bir kez yanımdan gel geç, aklım al başımdan. Dalal adıyla da bilinen Mardin yöresine ait bu türküyü de Meliha Güneş'in sesinden dinletiyoruz.

Ela Güneş'ten dinledik. Bir ay doğdu karşıdan. Oğlan da kolunu sallama, gafile boş yere yalvarma. Ankara yöresine ait türkümüzü de sanatçımız Dilek Karadağ seslendiriyor.

Yöreden yöreye, eskilerle gezintimize devam ediyoruz sevgili türkü dostları. Usta halk ozanı Mahsuni Şerif'in kendisinin de derlediği türküyü Sabahat Akkiraz'la birlikte seslendirecek şimdi. Dağlar duman böyle, geçti zaman böyle. Var ben, yar benden umut kesmiş, halım yaman böyle.

Asuni Şerif ve Sabah Takkiraz'ın sesinden dinledik Havlum Yaman Böyle türküsünü. Şimdi de söz ve bestesi Fatih Kısaparmak'a ait olan Al Yanaklım isimli türkümüzü Belkıs Akkale'den dinletiyoruz.

Armut'ta bir güzel gördüm. Zülüfleri tel tel ördüm. Al yanakta benler gördüm. Goncalanmış sona gelin. Sözleri Ali Öner'e ait, Elazığ yöremize ait bu hareketli türkümüzü de Mehmet Seske'den dinleteceğiz. Türkümüz şu anda seyir halindeyken araçlarındaki radyolarından bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimize güvenli yolculuklar dileğimizle armağanımız olsun.

0: TRT Türkü.
1: Şanlıurfa'nın o kendine has havasını sözünde ve ezgisinde taşıyan güzel bir türkü var sırada. Pınara Varmadın mı adlı türkümüz, Muzaffer Sarı Sözen'in Tahir ve Selahattin Atabay'dan derlediği bu eşsiz eseri Ufuk Bakır'ın yorumuyla dinletiyoruz.

Necmettin Palacı ve Ümit Yılmaz Arslan'dan alınan Denize Dalmayınca, Bir Balık Almayınca, Biz Buradan Kalkmayız, Gök Kandil Olmayınca türkümüzü Sümer Ezgün'ün sesinden dinletiyoruz.

Güvercinim süt beyaz, yine geldi bahar yaz. Kurban olam Allah'ım da seveni sevene yaz. Emel Demir Yörek'ten alınan, Belkıs Akkale'den derlenen, Aksaray yöresine ait türkümüzü de Selma Geçer seslendiriyor.

saatlerimiz 14.43'ü gösteriyor. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programımız Orta Anadolu yöresine ait bir türkü ile devam ediyor. Ali Rıza Güney'den alınan, Emel Taşçıoğlu'ndan derlenen türkümüz sanatçımız Elvan Semim'in yorumuyla radyolarınızda olacak. Su gelir bulanarak, bahçeyi dolanarak, buna can mı dayanır, yar geçti salınarak.

Yozgat yöresine ait Aysel Sezer'den alınan, Nida Tüfekçi'den derlenen Arpa Buğday Daneler isimli türkümüzü de sanatçımız Güven Yapar'dan dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Türkü Diyarı, Bedirhan Kırmızı'dan alınan, Ahmet Yamacı'dan derlenen Eyvana Gel Eyvana isimli türkümüzü Ahmet Turan Şan'dan dinleterek devam ediyor.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programının bugün de sonuna geldik. Programımızı sizler için Reşat Fidan hazırlamıştı. Ve yayına destekleriyle Deniz Özalp bizlerle birlikteydi. Ana kumanda masasında teknik yönetmenliğini Uğur Ekmekçi, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sizlerle birlikteydik sevgili dinleyenler. Yarın yine aynı saatte buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun diyoruz ve şimdi sizlere söz ve müziği Mehmet Durak Şerbetçi'ye ait olan Kara Üzüm Habbesi, Gönlüm Sevmez Herkesi, Olursa Ol O Kız Olsun, Esmerler Hovardası adlı Melda Duygulu'dan dinleteceğimiz türküyle el sallıyoruz. Hoşçakalın.

TRT Trabzon Radyosu stüdyolarından selamlarımızla Karadeniz'den programı başladı. Ben program yapımcınız Yiğit Yavuz. Türkiye'yi türkülerle yöre yöre dolaşacağız yine. İlk olarak Ordu'dayız. Nurettin Çamlıdağ söylüyor. Yar sana beşik alayım mı?

İşte şuralarıma, buralarıma, aha şuralarıma, buralarıma, limon, şeker, kıyarlarda kızlar beşik ırgalar.

0: TRT Türkü.
1: Karadeniz'den programında birlikteliğimiz sürüyor. Gürkan Özpeker'i Çorum yöresine ait Uzun Hava'da dinleyeceğiz. Niye gamlanırsın divane gönül? Elbet bir gün bu kış gider yaz gelir. Ben dertliyim diye şikayet etme. Aşıklara böyle cefa az gelir.

Buki solistimiz Muammer Ketencioğlu, türkümüz Ankara yöresine ait. Bir gemim var adalara yaslanır, yağmur yağar yelkenleri ıslanır.

0: TRT Türkü.
1: Şimdi Şahin Gültekin'in seslendireceği türküyle Samsun'dayız. Kaynak kişi Faik Okutken. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yari gönlünde ara, arayan bulur derler.

Anadolu'yu türkülerin kanadında köşe bucak dolaşmaya devam edelim. Şimdi uğrayacağımız yer Batı Karadeniz'in güzelliği Bartın. Sade Yaver Ataman'dan alınmış türküyü Bircan Pullukçuoğlu seslendiriyor. Odasında halıyım, kıymatlı pahalıyım, dostlar düşmanlar bilsin, ben bir yiğit malıyım.

0: TRT Türkü.
1: Radyo tarihimizin değerli seslerinden Neriman Altındağ Tüfekçi, Gümüşhane Kelkit yöresine ait türküyle radyomuzda. Kelkit'in altı bağlar, kar yağar seki bağlar, Murat'la Murat almış, Muratsız her gün ağlar.

Karadeniz'den programı Ümit Tokcan'dan dinleyeceğimiz Giresun türküsüyle devam ediyor. Türkü Nejat Buhara'dan alınmış. Giresun'un evleri.

Güzel bir Azeri türküde Gülseren Tatlıpınar'ı dinleyelim. Seher vakti sen tarlaya giden de ses yayılır dört bir yana Süreyya. Elindeki gonca gülü derende gelmeyesin bizim ele Süreyya.

Refik Başaran'dan alınmış Orta Anadolu türküsünü Fahrettin Çelik'in sesinden dinledik. Şimdi Sibel Güzel bir Rumeli türküsünü seslendirecek.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baba Ocağı Rize ziyaretinin ardından Samsun'da. Erdoğan bugün Samsun Şehir Hastanesi açılış törenine katılıyor. 1020 sismik izolatörle inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi 1458 yatak kapasiteli. Hastanede 320 poliklinik ve 40 ameliyathane bulunuyor. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır dedi. Milli Savunma Bakanlığı Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Mesajda 105 yıl önce elde edilen büyük zaferin milli mücadelenin seyrini değiştirdiği vurgulandı. Zaferin yıl dönümünde başta Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanları, aziz şehitler ve gaziler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Suriye temasları kapsamında konuşan Fidan, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına tepki gösterdi. İsrail'in politikalarının ülkedeki olumlu sürecin önündeki en ciddi engel olduğunu söyledi. Uluslararası topluma daha kararlı ve sonuç alıcı tutum çağrısı yaptı. KPSS lisans alan bilgisi 3. oturumu tamamlandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara işletme, muhasebe ve istatistik testleri yöneltildi. Sonuçlar 7 Ekim'de ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Eğitim yılında yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmen ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye denetimleri yoğunlaştırıldı. Ağustos ve bu ayın ilk 10 gününde 33 binden fazla firma denetlendi. Yaklaşık 6 milyon ürün tek tek incelendi. Denetimler sonucunda 182 milyon 600 bin lira idari yaptırım uygulandı. Aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 şüpheli 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutuna dair de bilgiler paylaşıldı. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere, aralarında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na bağlı ödemelerin de olduğu, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi hızla büyüyor. Aile ve Gençlik Fonu bünyesindeki projede gençlere indirim desteği sunan firma sayısı 1191'e ulaştı. Muhabirler Derneği yılın basın ödülleri belirlendi. İlkeli ve tarafsız yayınlarıyla yılın haber kanalı ödülü TRT Haber'e verildi. Dünyasına katkı sağlayan medya kuruluşu ödülünü TRT Avaz aldı. Yaptıkları özel haberlerde TRT Haber'den çok sayıda muhabir ve kameraman da ödüle layık görüldü. Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi alabora oldu. 113 kişi kurtarıldı. 6 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 124 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Portakal bahçelerinin arasından esen tatlı bir meltem gibi içinizi serinletecek, geçmişe götürecek kimi zaman, bazen de iç çekmenize vesile olacak türküler dile geliyor. Bugün programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ersel Üner ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdayız. Bizi biz yapan, özümüz, sözümüz türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyor ve ilk türkümüzle hemen buluşturuyoruz siz sevgili dinleyenlerimizi. Hüseyin Avni'den alınan bir Antalya Elmalı türküsü Erol Köker'den dinliyoruz. Meşelidir rengin dağlar meşeli, 3 yıl oldu ben bu derde düşeli.

Sizlere sunacağımız ikinci türkü Koca Fatma'dan alınan Bir Kocaeli Kandıra türküsü. Tülin Berbergil'in yorumundan dinliyoruz. Evlerinin önü de aralık.

Sabahattin Gülümser'i dinleyeceğiz şimdi. Havva Canlı'dan alınan bir Isparta Yalvaç türküsünde. Elik dalı gevrek olur basmaya gelmez, elin kızı nazik olur üzmeye gelmez.

Sırada bir Antalya Akseki türküsü var sevgili dinleyenlerimiz. Ali Çatlı ve Mehmet Panter'den derlenen bu türküyü Sevil Korurer'in yorumundan dinleyeceğiz hep birlikte. Estirir oğlan estirir, üç toptan şalvar kestirir.

Fethi Siverekli'yi dinleyeceğiz şimdi. Kendisinden derlenen Erzurum yöresinden bir türkü de sevgili dinleyenlerimiz. Kaleden indim düze, su bağladım nergize. Çifte kurbanlar kestim bir ela gözlü kıza.

Ramazan Yalçın ve Servet Tekin'den derlenen Burdur yöresinden bir türküyü Makbule Kaya'nın yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Güle çıktım, gülmedim, gülden düştüm, ölmedim.

Musa Eroğlu'ndan alınan bir Mersin Mut türküsü var sırada. Ali Rıza Yılmaz'ın yorumundan dinliyoruz. Şu dağların yükseğine erseler, lale, sümbül, mor, menevşe derseler, bir güzeli bir çirkine verseler, güzel ağlar, çirkin güler bir zaman.

var. Emine Akmeşe'den dinliyoruz. Derenin başındayım, kızların peşindeyim. Varacaksan var bana. 18 yaşındayım.

Köprünün altı testi. Şerif Günay'dan derlenen bu Muğla Bodrum türküsünü Tolga Çandar'ın yorumundan dinledik hep birlikte. Nazlı Öksüz'le devam ediyoruz programımıza. Hüseyin Yaltırık'tan alınan bir Rumeli türküsünde dinliyoruz sanatçıyı. Yeni cami avlusunda ezan sesi var. Ezan sesi değil de sevdiğimin yası var.

Ahmet Özdemir'den alınan bir Konya türküsünü Seçkin Tutuş'tan dinliyoruz. Gülüm var ocak ocak, toplarım kucak kucak. Senin yarın gül ise benim yarım tomurcak.

0: TRT Türkü.
1: Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı devam ediyor saatimiz 16.49'u gösterirken. Muzaffer Sarı Söze'nin yöre ekibinden derlediği Aydın yöresinden bir türküyü korodan dinliyoruz şimdi. Çaktım çaktım yanmadı.

Bugünkü programımızın son türküsünü Elvan Erbaşı'dan dinliyoruz. Osman Uysal'dan derlenen bir Burdur Yeşilova türküsü. Tahtalıkta kalbur var, akçuvalda bulgur var, oğlan girdi bahçaya, yağlığında lokum var.

Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programının bugün de sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Programı sizin için Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ersel Hüner ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdaydık. Bir sonraki programımızda yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyoruz. Tekrar görüşene dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Sevgili dinleyenler, programımıza bir Mersin türküsüyle başlıyoruz. Ömer Şan söylüyor, "Portakalım tekerlendi."

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan da sırada bir Mersin türküsü var ve Kubat huzurlarınızda değerli dinleyenler. Musa Eroğlu'na ait bu güzel türküyü söylüyor. Şu yüce dağların kara eridi.

Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Muzaffer Sarısözel'in derlemiş olduğu bir Rumeli türküsü dinleyeceğiz. Hüseyin Yaltırık söylüyor, Bulut Gelir Seherle.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, saatimiz 17.28 ve Çukurova'dan bir Kerkük türküsüyle devam ediyor. Abdurrahman Kızılay'a ait bu türküyü Tekin Büyükkaya söylüyor. Giderim yolum dağdı.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, sırada Neşet Ertaş'a ait bir Kırşehir türküsüyle Sibel Güzel var. Ne güzel yaratmış seni yaradan.

Sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının bugün için sonuna geldik. Programı Murat Bansızan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle sizlere bir Mersin türküsüyle veda ediyoruz. Abdullah Gündüz söylüyor. Her sabah her sabah gel geç buradan.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 şehir hastanesinin 40 bin yatak kapasitesiyle birinci sınıf hizmet verdiğini, 21 hastanenin daha proje ve yapım çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceden bizim vatandaşımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi. Şimdi tablo tersine döndü. Her yıl yüz binlerce yabancı hasta şifalarını artık Türkiye'de arıyor dedi. Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan açılışı yapılan Samsun Şehir Hastanesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan hastane ve yeni yatırımların Samsun'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Darbenin Türkiye'nin büyümesine ağır darbe indirdiğine dikkat çekti. Erdoğan Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır dedi. Milli Savunma Bakanlığı Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Mesajda 105 yıl önce elde edilen büyük zaferin milli mücadelenin seyrini değiştirdiği vurgulandı. Zaferin yıl dönümünde başta Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanları, aziz şehitler ve gaziler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Kendileri bunu uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz dedi. Suriye'ye yaptığı ziyarette konuşan Bakan Fidan, İsrail'in saldırılarının Suriye'deki olumlu sürecin önündeki en ciddi engel olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü SDG'nin kendini feshetme ve Suriye devlet kurumlarına entegre olma yönündeki açıklamasını önemli bir adım olarak değerlendirdi. Fidan, bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Eğitim yılında yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmen ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. Aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutuna dair de bilgiler paylaşıldı. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere aralarında

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na bağlı ödemelerin de olduğu yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Hürmüz'de bir yanda diplomasi masası kurulurken diğer yanda ticari gemiler hedef oluyor. İran devlet medyası Keşm adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıların gölgesinde diplomasi trafiği de sürüyor. İran ve Umman Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni rotaların ayrıntıları üzerinde anlaşmaya vardı. Muhabirler Derneği yılın basın ödüllerini belirledi. İlkeli ve tarafsız yayınlarıyla yılın haber kanalı ödülü TRT Haber'e verildi. Türk dünyasına katkı sağlayan medya kuruluşu ödülünü TRT Avaz aldı. Yaptıkları özel haberlerle TRT Haber'den çok sayıda muhabir ve kameraman da ödüle layık görüldü. Haberleri sunduk.

Türklerde kavak genellikle uzunluğu simgeler. Gökyüzüne uzanan, engine doğru giden kavaklar anlatılır. Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre kavak, söğütgillerden sulak yerlerde yetişen, değişik türleri bulunan, genellikle boyları uzun olmakla birlikte kimi türlerinin boyu 30-40 metreyi bulabilen, kerestesinden yararlanılan bir ağaçtır. Evlerinin Önü Kavak türküsünde Zeynep ve Ali'nin sevdasına, yasına şahitlik eder. Uzun kavak ne gidersin engine de aşkı, sevdayı konu alır. Çakıcı Efe için yakılan İzmir'in kavakları, dökülür yaprakları. Bize de derler Çakıcı, yıkarız konakları türküsüyle de yiğitlik, kahramanlık anlatılır. Uzun da kavak dalında sallanıyor, kavak kavağa yaslanır. Kavak da kuru dal, koca kavak yarıldı. Kışlanın kavakları var gibi repertuarımızda içerisinde kavak geçen pek çok türkü vardır. Bugün sizinle Gülcan Kaya'nın sesinden bir türkü paylaşacağız. Uzun kavak ne gidersin engine.

0: Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtlı Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Gence Yaydın. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

İyi ve güzel bir akşam diliyoruz sevgili türkü severler, türkü sevdalıları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkü akşamı başladı. TRT Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz ve birbirinden güzel yöre türkülerini sizlerle paylaşmaya hazırız. Eğer siz de hazırsanız efendim. Hoş geldiniz tekrar. Saatler 20'yi gösterene dek burada birlikte olacağız. Sesinizle, türkülerinizle bulunduğunuz mekanlara ve kalplerinize konuk olmak istiyoruz. Birlikteliğimizi İrem Çetinkol hazırladı. Teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen. Mikrofonda ben Arzu Meliye. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Bir pazar akşamüstü Ankara Radyosu'ndan ilk türkümüzü sizlerle buluşturuyoruz. Bedri Aysel'i Diyarbakır yöresine ait bir türküyü seslendiriyor. İzzet Altınmeşe'den alınmış bu türkü ve aynı zamanda kendisi derlemiş. Esmerim biçim biçim, ölürüm esmer için. Alem bana düşmandır esmer sevdiğim için.

18.15 olduğu saatler TRT Türkü kanalında Türkü Akşamı programını dinliyorsunuz. Ankara Radyosu'ndan ekip olarak sizlerle birlikteyiz. Nuray Hafiftaş'a kulak vereceğiz şimdi de. Su sızıyor sızıyor taşların arasından. Eğil bir yol öpeyim kaşların arasından.

Beraberliğimize bir Kerkük türküsüyle devam ediyoruz. Salih Turhan seslendirecek. Abdurrahman Kızılay'dan alınmış bu türkü. Dağlara serptim ekin, giderdim elimde ekin.

Seyhan Sultan'ın yorumuyla yine güzel bir türkü sunacağız sizlere TRT Türkü'de Türkü Akşamı programında. Ekin ektim düzlere, diken oldum gözlere, işte ben gider oldum, tokat kalsın sizlere.

Selcan Kökçen Şahin seslendirdi. İskender Boğazı dardır geçilmez. Şimdi de Orhan Hakalmaz bizlerle birlikte TRT Türkü'de Türkü Akşamı'nda. Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli, her günüm bir yıla döndü gidiyor. Yine zindan oldu dünya başıma, gönlüm ateşlere yandı gidiyor.

Nazlı Öksüz ve Bengi Bağlama topluluğundan dinleyeceğiz. Ayağına giymişse defne halini, aşka düştüm kimseler bilmez halimi, beline kuşanmış lahur şalini.

18.54 olduğu saatler, TRT Türkü'de Türkü Akşamı'nda Ankara yöresinden seçtiğimiz türküyü sizler için Okan Murat Öztürk söylüyor. Suya gider, allı gelin, has gelin.

Ve bir karaca olan türküsünde Sibel Pamuk bizlerle birlikte olacak. Yeşil başlı güvel ördek uçar gider göle karşı. Eğricesin tel tel etmiş açar gider yare karşı.

Giresun Görele Çavuşlu Köyü'ne ait şimdiki bilinen türkümüz ve çok da sevilen bir türkü Hüseyin Tuğra'nın yorumuyla. Asırın balını, gel salını salını, adam cebinde taşır senin gibi gelini.

TRT Türkü'de Türkü Akşamı'nda şimdi bir Balkan türküsü sunacağız sizlere. Hava Karakaş söylüyor. Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda. Elinde bir besili kuzu hem de kucağında.

Konya yöresinden türkümüzü Yücel Paşmakçı derlemiş, Kemal Koldaş söyleyecek. Vay bana vaylar bana, yıl oldu aylar bana, susadım su isterim, su vermez çaylar bana.

Geldik Türkiye Akşamı'nın bugünlük sonuna. Yarın akşam aynı saatte sizlerle tekrar birlikte olacağız. Programımızı İrem Çetinkol hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen. Mikrofonda ben Arzu Meliye, yine çok güzel bir türküyle sizlere el sallıyor. Bundan sonraki saatlerinizin sağlık, esenlik, güzellik ve geçmesini diliyoruz. Sümer Ezgül seslendirecek sizler için. Bulguru kaynatırlar, serinde yaylatırlar. Hoşçakalın.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu yapımı, usta sanatçıların tecrübeleriyle Türk halk müziğinin yetişen neslini buluşturan Türkünün Yıldızları programında birlikteliğimiz başladı. Program ekibimizi ve bu bölümde ağırlayacağımız isimleri de hatırlatarak devam edelim yolumuza. Stüdyo teknik görevlisi arkadaşımız Osman Ateş. Ton masterimiz sevgili Mutlu Hiç Yılmaz. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Bugün sevgili dinleyiciler, ustalar koltuğunda Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürü Hasan Özel ve yine Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Zeynep Cihan'ı ağırlıyoruz. Ve elbette genç solistlerimiz ise Gizem Ergün ve Cenk Erdinler. Değerli saz sanatçılarımız solistlerimize eşlik edecekler. Bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç. Nefesli sazlarda Hüseyin Geçer ve Baran Aşık, kabak kemanede Uğur Önür, bas gitarda Mert Aslan ve ritim sazda Suat Kuş'la birlikte ekip olarak sevgimiz ve muhabbetimizle selamlıyoruz sizi her zaman olduğu gibi. Hoş geldiniz değerli ustalarımız, genç solistlerimiz.
1: Gençler sizler de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Bizler ev sahibiyiz, onları ağırlamak durumdayız değil mi Elif Hanım?
0: Evet. Ne güzel ettiniz. Evet. Sayın Özel, siz nasılsınız?
1: Çok şükür, teşekkür ederiz. Gençlerimizle birlikte olmaktan gerçekten son derece mutluyuz. Onlarla birlikte bu heyecanı yaşamak bizi de ayrı bir motive ediyor. İnşallah güzel bir program olacak, inanıyorum.
0: Dinleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. İlk günden itibaren Hasan Özel'le birlikte yepyeni soluklarla buluşuyoruz. Bu yolculukta birlikte yola çıktık gibi,
1: evet,
0: değil mi?
1: Ama keyif alıyorum,
0: o yüzden biz de çok keyif alıyoruz varlığınızdan ve gençleri sarıp sarmalamanızdan çok keyif alıyoruz. O yüzden bugün izninizle Zeynep Cihan'la başlamak istiyorum ben. Değerli ustamızın bu buluşmayla ilgili fikirlerini merak ederiz.
3: Bir kere gençlerimizden çok ben heyecanlandım. Neden bilmiyorum. Kültürümüzün devamı adına tabii ki türkülerimizin sonsuzluğa taşınması için ben şimdiden gençlerimize teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir görev edinmişler. Biz de yıllar önce bu görevi edinmiştik. Ben her zaman diyorum türküsüz asla yaşayamam. Görüyoruz ki gençlerimiz de yaşayamıyorlar. Tebrik ediyorum her ikisini de.
1: Hoş geldiniz tekrar.
3: Yolları açık olsun.
2: Hocam sağ olun.
3: İnşallah güzel türküler dile getirsinler.
0: Sevgili dinleyiciler, ilk günden itibaren usta sanatçılarımız ve biz gençlerden daha heyecanlıyız. Evet. Bu buluşma bizi daha çok heyecanlandırıyor. Evet. Türk halk müziğinde yetişen nesille buluşmak bizi gururlandırıyor, heyecanlandırıyor. Evet. Ve sevgili gençlere dönelim o zaman. Sevgili gençler, hoş geldiniz siz de.
2: Hoş bulduk.
0: Sözleri Ali Rıza Ağören'e, müziği Lütfü Gültekin'e ait bir türkü seslendirdiniz. Ağzınıza sağlık. Diğer türküler için de bir ön hazırlık oldu. Sevgili Gizem Ergün, bu buluşmaya dair senin fikirlerini de alalım, öyle devam edelim.
2: Öncelikle çok mutlu oldum gerçekten. Bu haberi verdiğiniz gün benim doğum günümdü.
3: Ay ne güzel.
2: Ayrıca

0: bir mutlu
1: ne güzel bir
0: yani.
1: Çifte hediye almış.
0: Evet. Evet, gerçekten çifte hediye oldu benim için. Çok heyecanlıydı.
2: Yıllar olsun inşallah.
0: İyice teşekkür ederim hocam. Hep beraber güzel günler görelim.
1: Ve bu buluşmayla ilgili ne düşünüyorsun? Bu hediye sana ne ifade ediyor? Onu da paylaşalım lütfen.
0: Öncelikle çok kıymetli. Benim için bunu belirtmek isterim. Ayrıca çok heyecanlı. Böylesi programlar hem anı hem an benim için. Şu an heyecanlı olduğum için.
1: Evet, evet çok,
0: çok
1: tatlı bir heyecan var.
0: Ama.
1: Üstünde Gizem Ergün'ün, sevgili dinleyiciler. Ağzına sağlık. Bu heyecanı türkülere de yansıtacak. Ve biz de zevk edeceğiz. Değil mi sevgili Cenk Erdinler? Senin için ustalarla buluşmak, bu mikrofonlarla buluşmak ne anlam ifade ediyor?
3: Evet, ben de heyecanlıyım. Bizler için güzel bir an oldu.
0: Evet.
3: Hocalarımızdan engin bilgilerini edinip sonraki nesillere aktarmaya hedefleyeceğiz tabii ki de.
1: Evet sevgili dinleyiciler, her zaman söylüyoruz, biz gençleri ağırlıyoruz ama aynı zamanda bu ağırlama geleceğin ustalarını da ağırlama anlamına geliyor. Çünkü onlar bugün Türk halk müziğine gönül vermişler, gelecek için hazırlanıyorlar değil mi? Ve sözü fazla uzatmayalım,
2: bir türkü
1: ne yapalım,
2: dinleyelim.
1: Adeti bozmayalım. Bir hanımefendiyle başlayalım. Tabii Gizem ki. Ergün'ü ilk türküsünü dinlemek üzere mikrofon başına alalım.

0: Sevgili dinleyiciler, Gizem Ergün'ü dinledik. Sivas Kangal yöresinden Aşık Ali Kızıltuğ'dan alınan, böyle gönül telimizi titreten türkülerden birini seslendirdi. Bir uzun havaydı. Nasıl denir? Bize hissettirdi, geçirdi türküyü. Bu arada Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç'in de ellerine sağlık bir kere daha.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Hep birlikte içimizi titrettiniz sevgili Gizem. Zaten repertuarı görünce de bayağı iddialı bir giriş diye düşünmüştüm ama maşallah üstesinden geldin. Bakalım ustalar nasıl hissetti, ne duydular türküde? Sevgili Zeynep Cihan'la başlayalım.
2: Öncelikle ağzına sağlık Gizemciğim.
3: Teşekkür ederim.
2: Gerçekten uzun hava okumak bir kere, değil mi durum, başlı başına çok zor bir durumdur. Yani. Çok, yani herkes de uzun havayı yakışan ağızla dillendiremeyebilir. Tabii ki herkes çalışırsa uzun hava okur ama bir de yakışan ağız vardır. Öncelikle tebrik ediyorum.
3: Teşekkür ediyorum hocam.
2: İkincisi, Muzaffer Sarı Sözen stüdyosunda türkü okumak zaten çok zor bir şey.
0: Başlı başına bir stres.
2: Başlı başına stres, bir heyecan. Ama o heyecanına rağmen gayet güzel dillendirdin, dile getirdin. Bizlere de geçirdin türkünü. Tabii ki ufak tefek şeyler mutlaka var. Ama dediğimiz gibi heyecandan, o stresten kaynaklanıyor. Ama ben derim ki çok yakıştı ağzına.
1: Evet, ağzına sağ olun.
3: Çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Zaten o küçük kusurları bulmaya çalışmıyoruz biz, değil mi? Evet, değerli konuklarımız, değerli ustalarımız.
2: Hissettirmek, karşıya
0: biz
2: geçirmek.
0: Yapısal bir sorun varsa,
2: tabii,
0: şimdiden değiştirmesi, tabii, düzeltmesi gereken bir nokta varsa, o noktalarda bir ışık tutmaya çalışıyoruz genç solistlerimize, değil mi? Değerli ustamız
1: Zeynep
0: Hasan Özel, siz ne dersiniz?
1: Zeynep söylediği gibi uzun hava okumak zaten ayrıcalık diyebiliriz biz. Çünkü herkes o duyguyu veremeyebiliyor. Ya da Yüce Allah o duyguyu vermeyi ona vermemiş, evet, olabiliyor. Çünkü evet, o yoksa siz istediğiniz kadar dinleyin, veremezsiniz. O farklı bir şey. Sarı Sözen uzuna bakıyan benim için iki kişidir,
2: evet,
1: demiştir. Öyle bir tabiri vardı kendisinin. Öncelikle bu tür uzun havalar okuduğu için kızımızı tebrik ediyoruz.
3: Çok teşekkür ediyorum.
1: Tabii ki hepimizin bir heyecanı, yaşadığı duygular olacaktır. Sonuçta bir nefes alıyoruz, nefesi veriyoruz. O nefes alıp vermede yaşayacağınız en ufak bir dalgınlık ya da bir heyecan sizi başka yerlere götürebilir.
0: Evet.
1: Bunlar normaldir. Bunun cesaretini yakalamak, önemli olan bu. Cesaretli girmek, biraz daha cesaretli okumak, biraz daha sarılmak, biraz daha o sözler ne demek istiyor? Burada neleri vurgulamalıyım, neler öne çıkmalı, neler geride kalmanın hesabını yaptığınızda, o duyguyu da verdiğinizde mesele kalmaz zaten. Zaten bu işin de başındasınız. Onun için yolunuz açık olsun. Gayet iyi olacak inanıyorum ben. Kendinizi bol bol dinleyin. Önemli olan bu.
3: Çok evet, teşekkür ediyorum hocam.
1: Rica ederim. Ağzına sağlık.
3: Çok kıymetli. Sağ olun.
1: Memleket nere bu arada? Onu söyleyeyim.
3: Kayseriliyim hocam. Kayseri, ben. Marzalıyım.
1: Evet.
3: Bizi dinleyenlere de selam olsun. Peki.
0: Selamlarımızı gönderiyoruz.
3: Selam göndermesek.
0: Ben de yakın olmaz mısın coğrafyaya diyecektim. Arguvan ağızlı gibi, evet, de bu
3: çok
0: türküde, değil mi? Bir Arguvan da hissediliyor.
1: Sivas Arguvan. Çok

0: yakın birbirine. Evet. Yakın yani. Ağzı da rahat verdi gibi evet. geldi bana. E madem ilk türküsünü dinledik, ilk basamağı bastı. Biraz da tanıyalım, türkülerle nasıl buluştu sevgili Gizem? Türküleri içinde nasıl, ne zaman buldu?
1: Her bir kız çocuğunun ilk oyuncağı bir bebektir ya da bir erkek çocuğun ilk oyuncağı bir arabasıdır. Ama benim ilk oyuncağım bağlamam oldu. Ben ilk babamdan öğrendim bağlama çalmayı. Tabii babam da benim yaşlarımda başlamış, öğrenmek istemiş. Fakat yani o zamanki imkanlar çok el vermemiş. Ben de babamın isteğini yerine getirdim ki Yüce Yaradan da bana bu yeteneği, bu sesi verdiği için ben devam ettirmek istedim. Çünkü müzik benim için çok bambaşka bir dünya. Yani yaşadığımız evren farklı, içinde olduğumuz durum daha da farklı. Benim için ben öyle görüyorum müziği. İlk oyuncağım dediğim gibi benim bağlamam oldu. Böyle tabir etmek de ne kadar doğru olur bilmiyorum. Kıymetli hocalarım ama evet. sağ olsun babam. Yani beni de buradan dinlediğinde eminim ki çok gururlanacaktır. Ailem benim için her şeyden çok önemlidir. En büyük destekçim de tabii ki ailemdir.
0: Kendisinin arzu ettiği bir şeyi gerçekleştiriyor olman onu tabii çok ki. Mutlu etmiştir.
1: Yani her zaman babam arkamdadır, sağ olsun, var olsun. Güzel Sanatlar Lisesi'ni okumak istediğimde hiç karşı çıkmadı. Ne istiyorsan onu yap, arkandayım dedi. Her zaman destekledi. Bir çocuğun ailesinden yana bir destek alması bence benim için çok önemli bir faktör. Yani eminim ki herkes için çok önemli bir faktördür.
2: Başarılı olmanın yarısı zaten.
0: Evet.
2: Tabii ki ailenin hocam, destek tabii ki. Vermesi.
3: Şu an nerede okuyorsun?
1: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okuyorum. İkinci sınıfım.
2: Aferin.
1: Türk Halk Müziği Maşallah. Ses Eğitimi bölümündeyim.
0: Daha yolun çok başındasın.
1: Tabii ki hocam.
0: Ama çok türküleri güzel. Yuvada duyanlardan. Evet, sevgili Gizem evet. Ergün de sevgili dinleyiciler. Sevgili Cenker Dinler, rahatladın diye de tahmin ediyorum. Sevgili Gizem yol açtı sana değil mi?
4: Şanslı. Yani ne kadar yol açsa da bir heyecan var.
0: Yapın ama yediğim. Gördüğün gibi çok keyifliyiz.
4: Evet, güzel bir
0: zevk ediyoruz. Ortamdayız. Türküler dinlemekten, sizden dinlemekten çok büyük keyif alıyoruz.
3: Şunu söylemeden geçmeyelim. O mikrofonun başına biz de geçsek biz de aynı heyecanı yaşıyoruz. O konuda rahat olun.
0: Evet, o heyecan baki.
4: Evet.
0: Dinliyoruz Cenk Erdinler'in türküsünü sevgili dinleyiciler.

0: Sevgili dinleyiciler, Cenk Erdinler'i dinledik. Çok güzel bir türkü de Yavuz Top'un Sivas Şarkışla Yöresi'nden değerli ustamız İhsan Öztürk'ten derlediği türküydü. Çok da güzel okudun.
1: Çok
0: Gönlüne
1: teşekkür ederim.
0: sağlık, ağzına yüreğine sağlık. Çok ciğerli bir sesin var. Hissettik, bize
1: Evet.
0: türküyü hissettirdin. Çok güzeldi değil mi değerli Hasan Özel?
1: Evet, yumuşak bir sesi var kardeşimizin. Güzel, duyguyu da rahatlıkla verebiliyor zaten o tür şeylerde.
0: Sanki böyle bir kendini tutuyormuş gibi bir his de geliyor insana,
1: buranın,
0: doğru mudur?
1: Buranın atmosferi diye düşünüyorum ben. Şimdi
2: okudum.
1: Yani kendi başlarında olduklarında inanıyorum ki farklı okuyorlardır.
0: Ya
1: ama
0: da
1: buranın
0: bütün potansiyellerini
1: aynen,
0: ortaya çıkarıyorlar
1: her şey
0: değil
1: ortaya
0: mi? Baskı
1: çıkıyor.
0: Altında hissetmedikleri
1: çünkü,
0: için.
1: Çünkü biz de öyleyiz. Yani insanları etkileyen gözlerdir.
0: Evet.
1: Yumuşak güzel bir sesi var arkadaşımızın. Daha da güzel olacak. Ben hep şunu diyorum. Türkülerde emin olun. Öne çıkması gereken şeyler çok önemli. Çünkü diğer türlü dümdüz bir şey oluyor. Onun için o iniş ve çıkışları hissettirmeliyiz ki karşı tarafa türkü aksesin. Daha güzel olacak inanıyorum. Bir de ya nota ne diyormuş? Bir de mahallesi ne diyormuş? Biraz daha geriye gitmekte fayda var.
0: Evet. Kaynağa inmek diyoruz değil mi
1: evet.
0: Sevgili Zeynep Cihan?
1: İşin özü o.
0: Nasıl duydunuz siz Cenk Erdinler'i?
2: Çok güzel ama dediğim gibi her ikisi de ürkerek okudukları için.
0: Evet, onu hissediyoruz
2: kesinlikle
0: değil mi?
2: Kesinlikle yani, ama güzel sesler, pırıl pırıl duygulu sesler. Bütün olay daha yolun çok başındalar. Tecrübe ve daha cesur.
0: Evet. Ve sevgili Cenk'er, sen nerelisin? Türkülerle ne zaman, nasıl buluştun? Yoluna nasıl devam ettin buralara gelinceye kadar? Aslında çok kısa zaman biliyoruz, henüz
1: evet,
0: yolun başındasınız
1: evet.
0: Ama bu geçen zamanda neler yaptın, türkülerle muhabbetinde nasıl ilerledin, seni tanıyalım
3: tabii,
0: lütfen.
3: Öncelikle değerli hocalarımın fikirleri bizler için çok değerli. Çünkü
0: evet,
3: eleştiri açık olursa bir insan geleceğe daha da sağlam adımlarla ilerler. O yüzden hocalarımın fikirlerine çok saygı duyuyorum, çok teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah.
3: Ben Cenk Erdinler, aslen Erzincan, Tercanlıyım. Doğma büyüme Eskişehirliyim.
0: Türkü yurdundan geliyor
3: evet.
0: Cenk Erdi.
3: O da
0: evet,
3: tabii ki de genden, kültürümüzden, örf ve adetlerimizden. Çalma söyleme geleneğinden ziyade çevremizde vardı ama bizim ailede yoktu. Çalma yok ama söyleme, şöyle söyleyeyim. Biz bir halde 7 kişiyiz. 7'mizin 7'sinin sesi de güzeldir. Evdekileri dinleye dinleye ya da dinlediğimiz Alevi Bektaşi müzikleriyle veya yöresel uzunlamalarla büyüdüğümüz için kulak aşinalığımız oldu bu süreçte. Benim müziğe başlamam vesile zaten ailem. Tabii ki ilk adım attığım zaman ablamın bana 8. sınıfta ilk bir bağlama almasıydı. O vesileyle başladım ve bu süreçte de baktım ki müziği seviyorum. Okullu olarak o zaman başladım. Normalde 6-7 yaşlarında sabahları 5-6 sularına kalkardım. Kova alırdım kapakları beraber, sopalarla beraber dışarıda bağırı çağırı söylerdim.
0: Davul zurna.
3: Evet. Yani komşularım da tabii hep tanıdık olunca da hoş karşılıyorlardı.
0: Evet, çok keyifli. Yol devam etti tabii.
3: Kesinlikle.
0: Şimdi üniversitede okuyan bir genç adam Cenk Erdinler. Nerede okuyorsun onu da söyleyelim.
3: Şu an Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Türk Halk Müziği Ses Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim.
0: Ama ne güzel tutmuş türküler gençleri değil mi?
1: Çok güzel.
0: Ne güzel bir yol çizmiş onlara. Değil mi sevgili Gizem?
4: Tabii ki.
0: Sakinleştik mi biraz?
4: Evet.
0: Bence de sakinleştik.
1: Sanki çok oturdu gibi değil mi?
4: Hocam.
1: Dinleyelim.
0: İkinci türkü için heyecanlıyız ama. Gizem Ergün'ü bir kere daha mikrofon başına alalım ve ikinci türküsünü dinleyelim.
4: Tabii ki.

0: Sevgili dinleyiciler, Gaziantep yöresinden Hasan Hüseyin'den alınan deyişte Gizem Ergün'ü bir kere daha dinledik. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Ağzına sağlık.
0: Evet. Ne güzel bir ses rengi çıktı yine. Uzunova'dan çok bambaşka bir ses rengi çıktı. Ve insan seni dinlerken olgunlaştıkça neler olur diye merak etmekten alıkoyamıyor kendisini, değil mi?
1: Evet, güzel Sayın türkü Özel, seçmiş ne dersiniz? Arkadaşlarımız gerçekten. İddialı türkülerden bir tanesi, böyle basit gibi gözükse de onu beklemeyenler sıkıntılıdır. Evet. Geniş bir türküdür.
2: Evet.
1: Sadece bir şey söyleyebilirim. Mesela bizdeki notada bildiğim kadarıyla yalim yalim değil de, evet, leyli leylidir. Şöyle söyleyeyim, kulağınıza küp olsun.

0: piyasada söylenir, öyle tabir edelim. Evet. Değiştirebilirler. Sizin de hoşunuza gidebilir. Acaba bu gerçekte böyle mi diye merak edin. Sadece irdeleyin biraz. Sözleri irdeleyin, anlamları irdeleyin.
1: Evet.
0: Nasıl söylemiş onlara bakın. Çünkü sözlerin de anlamını bildikçe daha farklı okursunuz.
2: Zeynep Cihan'a dönelim. O nasıl duydu sevgili Gizem'i bu türküde?
3: Çok güzel. Berrak su gibi bir ses bir kere her şeyden önce. Bir de türkü ağzı denen bir şey var değil mi müdürüm?
0: Evet, evet.
3: Türkü ağzı çok farklı, ayrıcalıklı bir ağız. Şarkı ağzı vardır, bir de türkü ağzı vardır. Türkü ağzı herkeste yoktur. Cenk de Gizem de tamamen türkü ağzı koyuyorlar.
2: Evet.
3: Ve çok da yakışıyor gerçekten. Bence yolları çok daha güzel ve açık olacak.
0: Cenk kendini biraz daha bıraksa ben ondan
3: evet,
0: farklı tonlar bekliyorum.
3: Kendini sıkıyor.
0: Konuşma sesiyle evet, okuma sesin çok farklı. Farklı türküler okuduğunda inanıyorum ki o tabiri caizse cevvalik çıkacaktır ortaya.
3: Evet. Yani okurken de ağzını sıktığınız zaman,
4: evet,
3: dişleriniz ağzını sıkıldığı zaman bütün ses içeride kalır.
0: Hapsediyorsun.
3: Hapsediyorsun, sıkışıyor sesiniz ama açtığınız zaman biz hep böyle yetiştirildik. Ses direkt karşıya çarpar. Karşıya vurduğu zaman çok daha güzel çıkar yani. Sıkmayın kendinizi.
5: Bir de konuşmayla alakalı olabilir. Ben yıllardır evet, biraz hızlı konuşan bir insanım.
3: Evet.
5: Lafları da yutan bir insanım. Türkülerimizde de konuşur gibi okuduğumuz için nasıl konuşursak öyle okuruz. Ben de maalesef hızlı konuştuğum için de biraz kapalı da oluyor.
0: Gayet güzel. Daha güzel olacağını
3: inanmıyorum. Güzel,
5: güzel.
2: Çok da görkemli bir görünüşün var. İçinden de sanki o görkemli ses daha da çıkacakmış.
5: Evet.
2: Bir beklenti içine soktun bizi Cenk'e. Evet. Çıkacaktır ama çalışmayla evet, olmayacak şey yok. Değil mi sevgili Gizem? Mesela oyuncak gibi eline verilen bağlamayla çıktı bu yola.
4: Evet.
2: İlk çaldığın türküleri çalmayı başardığın zamanı hatırlıyor musun?
4: Tabii ki.
2: İlk ustam babam mı oldu?
4: Evet, ilk ustam yani babam oldu gerçekten. Aşık Veysel'in de bir türküsünde ben babamı sen ustanı unutma hey diye çok güzel dillendirmiş. Yani devri daim olsun. Tartımları, işte vuruşları, işte gelin Ayşe'dir, ne ağlarsın benim zülfü siyahımdır. Ben hep babamdan öğrendim. İşte hani yeteneği var bu çocuğun diyerekten de kurs aldım.
2: Bugün sevgili dinleyiciler biz Gizem'den çalıp okumasını bekliyorduk açıkçası ama son türkümüzde çalarak okuyacak, dinleyeceğiz biz Gizem'i. Ama diğerlerini çalmadan okumayı tercih etti. Kendini henüz hazır hissetmiyor musun?
4: Bugün de benim niyetim çalmaktı. Ellerimde bir kasılma var benim yani bir uyuşma bir kasılma var.
2: Heyecandan olabilir mi?
4: Olabilir, olabilir.
3: Bugün de heyecanlı.
2: Heyecan
3: evet,
2: yüzünden.
3: Başka bir şey değildir.
2: Heyecan de yüzünden mahrum şey kaldık o zaman.
3: Bugünlüktür o.
4: Evet.
3: O bugün heyecandır bir şey olmaz biter.
2: Daha nice yol duraklarımız olacak
0: İnşallah.
2: Ve
0: evet,
2: buluşacağız. Inşallah. Ne diyoruz onlara hep? Geleceğin hocaları, yıldızları onlar
3: İnşallah,
2: sevgili dinleyiciler.
3: İnşallah.
2: Daha nice duraklarda buluşacağız değil mi sevgili Cenk'er?
5: Evet.
2: Seni ikinci türkün içinde mikrofon başına alalım.
5: Tabii ki de geçeyim.

0: Sevgili Cenk Erdinler, ağzına yüreğine sağlık.
1: Ağzına sağlık.
0: Malatya yöresinden Hasan Durak'tan alınan uzun havalardan birini seslendirdin ve sana Uğur Önür ve Baran Aşık eşlik ettiler. Ustalarımızın da ellerine sağlık. Onlar çok güzel eşlik etti ama sen de çok güzel söyledin. Sesindeki o yanık renk iyice ortaya çıktı değil mi?
1: Az önce demek istediğim yavaş yavaş çıkıyor.
2: Evet.
3: Çıkıyorlar.
2: Biraz
0: heyecan gidiyor. Kendisini serbest bıraktıkça
3: evet. tabii.
0: Sesindeki güzellikler de ortaya çıktı. Değil mi Zeynep Cihan? Biz böyle hissettik. Farklı. Türküyü bize hissettirdi. Kesinlikle gerçekten. Çok...

0: o yanıklık var sesinde
1: yani. Çok daha
0: yani.
1: geçti bu sefer bizlere. Neden? Çünkü daha alışıyorlar. Daha o heyecan sakinleşmeye başladı. Gırtlaklar duyduk. O duygu karşıya çok güzel geldi ve o
0: Geçti.
1: hançereler çok iyi geldi bize, değil mi?
2: Türküyü bol bol söylerseniz, bol bol uzun havayı okursanız belli zaman sonra çeşitli yörelerden söylediğinde bir bakarsın ki ya ben bu yöreler güzel okuyorum diye yön bile değiştirebilirsin.
0: Evet.
2: Yani bu kendini bulma dediğimiz meselesi. Şimdi hepimiz bu işin başına başlarken bir kulvardan gidiyoruz. Fakat belli zaman sonra bu kulvarların dışına çıktığında ya ben burayı daha iyi yapıyormuşum diyebilirsiniz. Bunun için bu kulvar aramalarını bu zamanlarda yapın ve o kulvarı bulduğunuzda eminim ki onun üstüne gittiğinizde daha da başarılı, güzel olacaksınız.
0: Evet. Ve Zeynep Cihan'ın da bir önceki türküde de söylediği gibi gerçekten ikisinde de türkü ağzı var ve
1: çok
0: okudukları
1: önemli.
0: Her türküde
1: en önemlisi
0: hiç
2: yakışıyor.
0: Yabancı, evet, hiç yabancılık hissettirmiyorlar ve gerçekten sanki o yörenin
1: önemli.
0: İnsanı gibi o
1: Kesinlikle.
0: ağızla çok güzel
2: bir de
0: okudunuz.
2: Uzun hava okuyorlar, ne güzel yani.
0: Evet, bir
1: en
0: de bu kadar
1: şey.
0: Zor

0: Uzun havaları seçmişler maşallah gençlere.
1: Müdürüm de dile getirmişti. Uzun hava okuyan iki kişidir. Değil mi? İki kişidir.
2: Sarı Süzen söylemiş.
1: Evet. Rahmetli hocamız
2: doğru söylemiş.
1: Ne güzel de doğru.
0: Birisi oyuncak olarak eline verilen bağlamayla yola çıktı Gizem Ergün. Sevgili Cenk Erdinler de kovayla yola çıktı. Ama bakın gelin ulaştıkları yeri görün sevgili dinleyiciler. Daha yolları da çok açık. Gizem ve bağlamasından çok söz ettik.
2: Evet, bir bağlamayı dinleyelim.
0: Bağlamasıyla icra edeceği bir türkü dinleyeceğiz. Şimdi Gizem Ergün'den bir kere daha mikrofon başında.

0: Sevgili Gizem Ergün'ü dinledik. Sevgili dinleyiciler, Kahramanmaraş yöresinden, büyük ozanlarımızdan Aşık Mahzuni Şerif'ten alınan Değişi'yi seslendirdi. Ve bu kez bağlamasıyla seslendirdi.
1: Evet, eline ağzına sağlık.
0: Bağlamayı çok güzel icra ettin. Ama bakalım eşlik eden okuyuşuna ustalar ne diyecek, nasıl söyledi Gizem bu güzel türküyü?
1: Şimdi çalma söyleme zordur, onu söyleyelim.
0: Evet.
1: Yani ikisini bir anda yapmak, takip etmek, kontrol etmek zordur. Başarıların devamını diliyoruz. Zor başarıyor. Daha da iyi olacaktır kontrollü olduğu zaman. Bir de bu türküde hep benim kafama takılan bir şey vardır. Öncelikle rahmetle analım Mahzuni Şerif'i. Bu kendisi de öyle okumuş. Bana yücelerden seyreden dilber deyince bana böyle bir ters gelir bu.
0: Evet.
1: Çünkü beni yücelerden seyreden diye biliriz. Çünkü Türkçenin gidişatına da öyledir. Ama usta öyle söylemiş. Rahmetle analım, saygıyla analım.
0: Asıl vardır mana bir bildiği de. Her zaman derler ki şairin karnındadır. Yani, artık siz nasıl anlarsanız anlayın. Şairin bir anladığı var.
1: Vardır.
0: Mana onun karnında.
1: Onun dışında çalmak söylemek dediğim gibi ekstra bir özelliktir. Bir de özellikle kız çocuklarının, bayanların çalması da farklıdır.
0: Evet.
1: Ben bunu özellikle söylüyorum. Devamını diliyorum. Yolun açık olsun
2: çok
1: kız.
2: Çok teşekkür ederim hocam. Yorumlarınız çok kıymetli benim için. Sağ olun.
1: O ekstra şeyleri kattın söylemeyeyim.
0: Daha henüz öyle, yolun başında
1: öyle
0: zaten.
1: Gelmiş, öyle öyle geldi.
0: Bağlama da çok yakışmış. Tabii, değil tabii. Mi Gizem'in eline?
3: Eline,
0: sevgili
3: diline,
0: Zeynep Cihan.
3: Teline,
0: siz nasıl
3: diline
0: duydunuz?
2: Ben çok severek okudum.
3: Aynı şekilde gerçekten çok yakışmış. Evet, teline diline sağlık olsun diyorum.
2: Çok teşekkür ederim hocam.
0: Çok beğendi ustalar. Senden türkü dinlemek çok zevkli ve keyifliydi sevgili Gizem. Tabii ki sevgili Cenk Erden de öyle. Bakalım onun üçüncü türküsünde nasıl zevk edeceğiz hep birlikte sevgili dinleyiciler. Bir kere daha sevgili Cenk Erdinleri de mikrofon başına alalım.

0: Sevgili dinleyiciler, Erzincanlı, Erzincan Tercanlı Cenk Erdinleri dinledik. Erzincan yöresinden ve yörenin yetiştirdiği büyük değerlerimizden Ali Ekber Çiçek'ten alınan sevdiğimiz türküyü seslendirdi. Ali Ekber Çiçek de muhteşem okurdu. Evet. Bir kere daha rahmetle anıyoruz. Sayılar o Davudi sesiyle evet. Böyle türküleri ağır ağır değil mi okuyuşu. Ama sevgili Cenk'er, senle de daha çıkacak çok renk varmış gibi gözüküyor. Bana bu türküde yine öyle geldi. Senden de böyle Davudi bir çıkış bekliyoruz. Değil mi? Ne şimdi, dersiniz?
1: Bugün türkülere baktığım hepsi benim sevdiğim ve benim tarzım olan türküler.
0: Sevmediğimiz türkü tam var mı Sayın
1: çok,
0: Özel?
1: Yok, yok, yok zaten. Yok. Ama bunlar da ayrıdı benim için. Gerçekten güzel türküler. İsabet olmuş. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Güzel türküler dinledik bugün gerçekten. Doğru. Program başından beri zaten söylediklerimiz, arkadaşlarımız mutlaka bunları kendilerine not alacaklardı. Bunlar kesinlikle eleştiri değil. Sadece tecrübelerimizi sizlerle paylaştık. Şöyle olursa daha iyi olur dedik. Çünkü şöyle bir şey var. Çok çalışacaksın derler ama nasıl çalışacağını söylemezler, göstermezler. Biz de en azından bu tecrübeye dayanaraktan bunları paylaşmaya çalıştık. Yolunuz açık olsun.
2: Çok sağ olun hocam.
1: İnanıyoruz ki sizlerle birlikte çok daha yolumuz keşfedecek, beraber olacağız.
2: Zaten hocam bizlere bu yapıcı söylemleriniz bizi çok mutlu ediyor. Zaman bizi daha da olgunlaştıracak ve daha bilinçli bir şekilde geliştireceğimize inanıyoruz kendimize.
1: Bizler de inanıyoruz. Yolunuz açık olsun. Şöyle çağır.
3: Sağ olun hocam.
0: Değerli Hasan Özel'in ve sevgili Cenk Erdinler'in de altını çizdiği gibi sevgili dinleyiciler, tecrübe çok değerli bir yol gösterici, kıymeti bilinmeli. Tecrübenin ifadeleri eleştiri gibi algılansa da aslında onların her biri birer ipucudur yol evet, için, yolu aynen kolaylaştırmak
3: bizler
0: için
3: de böyle yönlendirildik.
0: Evet.
3: İlk yola çıktığımızda biz de öyle. Biz de ustalarımız tarafından, Hasan Özel Müdürüm de aynı şekilde benim ustamdır kendisi. Daha önceki dönemdeki ustalarımız tarafından, hocalarımız tarafından da hep böyle işlenerek, eleştirilerek böyle böyle biz de öğrendik bir şeyleri.
0: Evet. Peki sevgili Cenk'erin türküsü için eklemek istediğiniz bir şey var mı?
3: Gayet güzel okudu.
2: Çok sağ olun.
3: Parkta hiçbir şey oynadığı bir yer yoktu. Gayet güzeldi.
1: Ağzına evet sağlık.
3: Ağzına sağlık.
2: Çok sağ olun.
0: Peki değerli ustalarımız, size teşekkür ederiz. Öncelikle tecrübenizle genç soru

0: Bize de güzel bir hatıra oldu.
1: Evet.
0: İlk kez böyle bir programa katıldım. Benim için de bir deneyim ve çok güzel gençlerimize tanıştım. Allah yollarını açık eylesin.
2: Bir şeyler paylaşmak bizlerin de hoşuna gidiyor. Evet. Bunlar çok önemli şeyler. İnanıyoruz ki sizler de zamanı geldiğinde bilgi ve birikimlerinizi birilerine aktardığınızda mutlu olacaksınız. Biz de bu mutluluğu yaşadık. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz.
1: Ve bu noktada gösteriyor ki veda vaktine ulaştık. Sevgili dinleyiciler, bu hafta stüdyomuzu teknik görevli arkadaşımız Osman Ateş hazırladı. Ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz'dı. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Bugün Ustalar Koltuğu'nda Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürü Hasan Özel ve yine Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Zeynep Cihan'ı ağırladık. Ve değerli genç solistlerimiz Gizem Ergün ve Cenk Erdinler'den türküler dinledik. Zevk ettik hep birlikte. Değerli saz sanatçılarımız bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç. Nefesli sazlarda Hüseyin Geçer ve Baran Aşık. Kabak kemanede Uğur Önür, bas gitarda Mert Aslan ve ritim sazda Suat Kuş stüdyomuzda solistlerimize eşlik ettiler. Ellerine kollarına sağlık. Biz haftaya aynı gün ve saatte yepyeni isimlerle burada olacağız sevgili dinleyiciler. Bugün de vedamıza yine genç solistlerimizin seslendirdiği bir türküyü katacağız. Buluşuncaya kadar türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan size ulaştığımız Türkü Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda ben TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı İsmail Altunsaray.
1: Ve ben Senem Akdemir. Yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz eserlerle huzurlarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan sanatçı dostlarımızı takdim etmek istiyorum. Bağlamada şefimiz Hasan Özçırpan, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz ve bas gitarda Özgün Eroğlu bugün bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton meisterimiz Cihan Yurdakul ve stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş bugün bizlerle olacak. Kıymetli abicim.
0: Keyifli bir türkü programı sizleri bekliyor diyelim, değil mi?
1: Evet,
0: Senemciğim.
1: kesinlikle kesinlikle abicim. Dilersen direkt
0: Var
1: müzikle
0: mı?
1: başlayalım.
0: Biraz da müzik diyelim diyorsunuz, değil mi?
1: Aynen.
0: Evet, hangi yörelere gidiyoruz bugün?
1: Çeşitli yöreler var
0: Var mı?
1: abicim. Ama beste eserlerimiz de var. Orta Anadolu var, Kıbrıs var, var da var
0: Oo,
1: abicim.
0: tamam.
1: İlk olarak güzel bir blok hazırladım ben nacizane. İlk olarak Mosul Limanı adlı türküyü icra edeceğim. Kıbrıs yöresine ait. Sonrasında Erol Parlak'ın bir eseri İyi Deli Yar adlı eser olacak. Ondan sonrasında Ankara türküsü var. Mor koyun neler gelir abi.
0: Tamam o zaman. Keyifle dinliyoruz efendim.
1: Teşekkürler.

0: Sevgili Senem Akdemir'e ve kıymetli saz arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.
1: Ellerinize, emeklerinize sağlık.
0: Senin de ağzına gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim abicim. Bir Ankara'ya geldik abi. Finalde.
0: Sonunda ulaşabildin Ankara'ya.
1: Aynen abi. Senin sesinden de dinlediğim, çok sevdiğim bir türküydü. Morkoy'un. Çok güzel okumuşsun abi.
0: Evet.
1: Var bir kaydı. Yüreğine,
0: bu Gönül
1: sağlık.
0: Dağı dizisi var biliyorsun TRT'de.
1: Evet.
0: Orada bir sahnede kullanılmıştı.
1: Aa, evet. Çok güzel. Evet. Vallahi yüreğine gönlüne sağlık.
0: Teşekkür ederim. Ben de türkü formunda bir eserle başlamak istiyorum. Karacaoğlan'a ait bir şiir bu şiir ve bunun müziği de sevgili Gürsoy Babaoğlu.
1: Aa,
0: buradan selamlar olsun. Sevgili mesai arkadaşımız değil mi?
1: Çok selamlar, sevgiler. Mesai arkadaşlarının dışında çok kıymetli bir sanatçımız ve abimiz.
0: Evet, yani şöyle söyleyeyim, özellikle arşiv konusunda
1: tabii.
0: Ve yaptığı son dönemdeki derlemeler da çok kıymetli tabii. Bir program yetmez onu anlatmaya, gerçekten çok çok kıymetli bir kardeşimiz, dostumuz,
1: kesinlikle,
0: sanatçı arkadaşımız.
1: Buradan çok selamlar,
0: buradan çok sevgilerimizi gönderiyoruz.
1: Onu ve bütün ailesine.
0: Evet. Ardından Kırşehir'e. Yine ben memlekete uğramadan olmaz biliyorsun.
1: Evet abi.
0: Neşet Usta'dan, Neşet Ertaş'tan alınan bir Kırşehir türküsü, Aşkım Beni Del Eyledi.
1: Evet, çok severim.
0: Ve ardından yine Neşet Ertaş'tan, yine Kırşehir'den biraz hareketli bir türkü, Gel Bana Güle Güle Ölürüm Vermem Ele.
1: Oh, çok güzel. Eyvallah. Dinliyoruz abiciğim.
0: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Abicim ağzını yüreğine gönlüne sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Şenlendirdin bizi. Vallahi ne güzel türküler, ne güzel eserler.
0: Özellikle bu gerçekten Gürsoy'un bu türkü formundaki bestesi.
1: Evet.
0: Beni gerçekten derinden etkiliyor. Zaten sözler o evet, kadar güzel ki yani.
1: Çok kıymetli, çok yani güzel.
0: Söylenecek hiçbir şey yok. Sabahtan uğradım yâre, evet, işimden oldum abare. Ayağın bastığın yere tozuna kurban oldum.
1: Çok güzel eser valla. Abimizin de yüreğine sağlık, senin de gönlüne yüreğine sağlık abicim.
0: İyi bak ne varsınız diyor. Karaca olan söyler daim, yar ile nice olur halim. Anası bir katı zalim, kızına kurban oldum. Nasıl güzel değil mi?
1: Çok güzel valla. Evet.
0: Ya.
1: Bazen yorumlar eksik kalıyor abi.
0: Değil mi? Ne söylesek boş
1: evet,
0: kalıyor.
1: Evet, aynen. Eksik kalıyor. O yüzden ikinizin de yüreğine gönlüne sağlık diyebiliyorum.
0: Buradan
1: sadece
0: tekrar selamlarımızı
1: sevgiler
0: iletelim.
1: Selamlar, sevgiler olsun Gürsoy abimize. Abicim şimdi çok güzel bir yöreye gidiyoruz, Rumeli'ye. İlk olarak Kemal Altınkaya'dan alınan bir türkümüz var. Kim görmüştür güzellerin vefasını. Sonrasında bunlar aslında fasıllarda blok şeklinde icra ediliyor. Birbirine bağlı eserler gibi. Sonrasında

0: güzeller vefasız mı denildiği gibi?
1: Bazen abi, bazen de tam tersi abi. Güzellerin kıymeti bilinmiyor. Öyle,
0: öyle
1: söyleyeyim.
0: Mi diyorsun
1: tabii,
0: sen?
1: Tabii.
0: Tamam. Bunu da not edelim.
1: Aynen abi. İcra etmeye çalışacağım.
0: Keyifle dinliyoruz efendim.

0: Evet sevgili Senemcim, ağzına gönlüne nefesine sağlık. Sevgili saz arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz. Çok zor iki eser değil mi? Çok,
1: teşekkür ederim.
0: Çok abi. Zor iki türküyü gerçekten icazı çok zor. Çok güzel seslendirdin. Bu arada Ali Şim'in Kaşları Kare Atatürk'ün en sevdiği türkülerden bir tanesi. Onu da hatırlatmış olalım. Gazi
1: çok
0: Mustafa Kemal'in.
1: Fasıllarda çokça icra edin eserler.
0: Evet.
1: Ben de icra etmeye çalıştım. Hatalar, kusurlar, affola. Çünkü bazı yerlerde usuller değişiyor.
0: Hiç, Hasan abi. Vallahi hiç de belli olmadı.
1: Teşekkür
0: Biz hiçbir şey duymadık.
1: Çok teşekkür ederim. Biraz çok belveleli güzel. Bir usulü olduğu
0: evet,
1: için.
0: Evet, karışık usullü bir türkü.
1: Bir yerde yediriyoruz.
0: Estağfurullah, olur mu?
1: Çok teşekkür ederim abi.
0: Tebrik ediyorum. Çok güzel okudun.
1: Çok teşekkür ederim abi.
0: Ben de şimdi Kul Nesimi'den alınan, Hasan'cığım sen bilirsin,
1: evet.
0: Ben Melamet Hırkası'nı. Bu arada Kul Nesimi ile Seyit Nesimi aynı kişi diye biliyorum ben. Değil mi? Yanlış değil. Tabii Melamilik halk müziğinde ve tasavvufi gelenekte kime ne redifli bu eser. İşte Melamilik felsefesini anlatan en bilinen eserler arasında. Ardından da Merdivanın Altından Gel Odama Odama diyeceğiz. Orta Anadolu yöresinden alınan Ürgüplü Refik Başaran hocamızdan alınan.
1: Çok
0: güzel. Bir Nevşehir türküsü yani aslında Orta Anadolu.
1: Yani abi nereye gidersen git mutlaka Orta Anadolu'da bir duruyorsun
0: bir
1: değil
0: duruyoruz
1: mi?
0: Duruyoruz değil mi?
1: Aynen yani senin şey vazgeçilmezin yani, gibi.
0: Şöyle anlatmak lazım. Aslında herkes kendi yöresinde daha hakim.
1: Tabii.
0: Herkes kendi yöresinde uzmanlaşmaya çalışıyor. Şimdi mesela sen bir göz doktoru olsan, ben de bir kalp doktoru olsam, yani ben senden gel kalp ameliyatına beraber girelim, sen de bir şeyler yap diyemem herhalde değil
1: Kesinlikle.
0: Mi? Yani bu tarz yöre de tavır da aynı şekilde.
1: Kesinlikle.
0: Herkes kendi yöresinde çok daha güzel, çok daha uzman.
1: Estağfurullah abicim, sen hem Orta Anadolu'da çok keyifle icralar yapıyorsun. Ben onu bir ayrı tutuyorum ama arada bir Karadenizler
0: sen de öyle.
1: Çok tatlı
0: sen de öyle.
1: Geliyor. Ne bileyim böyle bir Şanlıurfa falan yapıyorsun.
0: Ama işte sen de mesela kendi yörene, kendi bölgene gittiğin zaman gerçekten farklı duyuluyor. Yani şivesiyle olsun, yörenin tavrıyla ince küçük nüanslarla, namelerle gerçekten
1: fark ediyor abi. Çok haklısın. Çok haklısın.
0: Bu türküyü biliyorsun Neşet ustamız da, Neşet Ertaş ustamız da okudu. Ben Melamet Hırkası'nı.
1: Evet, onun sesinden de dinlemeyi çok seviyorum ben.
0: Evet. Yani gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, gah inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Ben Melamet Hırkası'nı kendim giydim eynime. Aru namus şişesini taşa çaldım kime ne? Ardından da dedik ki merdivenin altından Ürgüplü Refik Başaran ustamıza ait bir Orta Anadolu Nevşehir türküsüyle bitirelim ufak ufak değil mi? Sen de istersen bir bitiş anonsu yap istersen.
1: Evet abicim, aslında programımızın sonuna doğru yaklaşmışken arzu edersen sanatçılarımıza ve bizi dinleyen dinleyicilerimize teşekkür edelim.
0: Evet.
1: Yavaş yavaş kapanışımızı yapalım.
0: Yapalım.
1: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz Bir Türkü Evi programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve
0: ben İsmail Altunsaray.
1: Sizlerleydik.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımız için de bir alkış istiyoruz
1: evet.
0: Sizden. Bakayım duyuluyor mu?
1: Bravo.
0: Evet.
1: Dinleyicilerimiz adına.
0: Eksik olmayın.
1: Evet, orkestramızda bağlamada şefimiz Hasan Özçırpan, nefesli sazda Fatih Koçar, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz ve bas gitarda Özgün Eroğlu bugün bizlere kıymetli eşlikleriyle eşlik ettiler. Öyle söyleyeyim. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan.

0: Ton Meister'imiz Cihan Yurdakul'du. Stüdyo teknik görevlimiz de Osman Ateş'ti. Sizlerleydik. Başka bir Türkiye akşamında daha görüşünceye dek hoşça kalın, müzikle kalın.
1: Sağlıkla kalın.

0: Hasretin bu yakası.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan Mübadele'yi türküler eşliğinde anlatan Hasretin Bu Yakası programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Cengiz Koyuncu, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizi. Değerli dinleyiciler, ikinci kuşak mübadil Bakiye Bayrak Uyanık'ın aile öyküsüne devam etmeden önce geçen haftalarda anlattığımız kısmı özetleyelim.

et diyelim. Bakiye Hanım'ın ailesi Kavala'ya bağlı Müştiyan köyünde yaşar. Geçimlerini tütün tarımıyla sağlar. Köyde Türkler ve Yunanlar beraber yaşar. İletişimleri iyidir ama şiddet yanlısı Yunanlar da vardır. Mübadele antlaşmasından sonra Bakiye Hanım'ın dedesi, babaannesi, amcası, iki halasıyla babası Türkiye'ye gelir. Tütüncülük için uygun gördükleri Şirince'ye iskan edilirler. Dede Türkiye'de 44 yaşında vefat eder. Babaanne tekrar evlenmez. İlkokuldan itibaren birbirlerini sevmeye başlayan Bakiye Hanım'ın annesi ve babası evlendikten sonra büyük aileyle beraber yaşar. Bir yaşındayken annesini yitiren Bakiye Hanım'a babaannesi bakar. Şirince'deki evlerin hepsi iki katlı, ahşap ve içten merdivenlidir.

yaz odası ebeveynlerin, ocaklı odaysa çocuklarındır. Bahçelerinde ağaç yoktur ama sebze yetiştirirler. Yaz sebzelerinin hepsini kışında pırasa, lahana, ıspanak, bakla ekerler. Nohudu, fasulyeyi, susamı kendilerine yetecek kadar ekerler. Değerli dinleyiciler, Bakiye Hanım'ın aile öyküsünü anlatmaya devam etmeden önce Mavrova'dan aldığım Bir Okka Nohut isimli türküyü sanatçımız Soner Özbilen'den dinleyelim.

Bakiye Hanım'a Şirince'deki mübadiller arasında dayanışma olup olmadığını sorduğumuzda şunları anlattı. Bizde yardımlaşma çok. Örneğin bugün ben makarna kesecek olsam, komşular duysun yeter, çağırmaya gerek yok. Bıçağını alan makarna kesmeye gelir. Mesela bir düğün var, bir hafta önceden senin evini doldururlar. Gelir, ne lazım, biz ne yapalım, bize iş verin derler. Burada onun eksikliğini çok yaşıyorum. Değerli dinleyiciler, söze burada ara verip Gidiyorum Gidemiyorum isimli türküyü sanatçımız Gülay Özer'den dinleyelim.

Bakiye Uyanık annesinin vefatından sonraki süreci şöyle anlattı. Annem öldüğünde kızımı üvey anneye ezdirmeyeceğim, okulu bitirinceye kadar evlenmeyeceğim kararını alan babam okulu bitirdiğim yaz evlendi. Üvey annem Aydın Atçalı'ydı. Çok ilgili bir kadındı. Vefat eden önceki eşi öğretmenmiş. Gezmişler, oldukça kültürlüydü. Babam askerde çavuşluk yaptığı için lakabı çavuştu. Üvey annem hemen önlüğünü takar, bıçağını eline alır. "Çavuş, ben düğün evine yardıma gidiyorum." derdi. Mübadil değildi ama mübadil kültürünü benimsemişti. Üvey annemin bu tür davranışları babamın hoşuna giderdi. Babam rençberlik yaptı. Bunun yanı sıra kendi kendine tamir işleri öğrenmiş. Onlarla ilgileniyordu. Saat, radyo, dikiş makinesi, saban tamir ediyordu. Eli bayağı yetenekliydi. Ben de evdeki sorunları usta çağırmadan hallederim. Değerli dinleyiciler, şimdi Yurttan Sesler topluluğundan dinleyeceğimiz İş İmece türküsü Demirciler Demiri Nasıl Döver diyor.

Hatırladığınız kadarıyla ailenizde mübadeleyi en çok kim konuşurdu, memleketi kim anlatırdı dediğimizde Fakiye Hanım o günleri tekrar yaşar gibi anlatmaya başladı. Babaannemle anneannem anlatırdı, babam da çok anlatırdı. Bir yemek yapıldığında hemen ah ah oradaki yemeğin lezzeti olmuyor, ah o müştiyanda olsaydık şimdi bu başka olurdu derlerdi hep. Memleket evimizde hep konuşulurdu. Bir ekşi maya yapsan hemen oraya giderlerdi. Bir düğün olsa hemen müştiyandaki düğün anılırdı. Bir yemek yapsan ay müştiyanda biz şunu şöyle yemiştik, böyle lezzetli olmuştu derlerdi. Çünkü evden oradan çok zor ayrılmışlar. Hiç unutmadılar. Hep orayla yaşıyordu büyük annem. Babaannem örgüsünü örerken birden Alişim'in kaşları kara diye türkü söylemeye başlardı. Sabahtan akşama kadar oranın türkülerini, memleket türkülerini söylerdi. Değerli dinleyenler, şimdi Bakiye Hanım'ın babaannesinin mırıldandığı türküyü Fahriye Güney'den dinleyelim.

Bakiye Hanım'a mübadillerin bayramlarda neler yaptıklarını da sorduk. Bayram sabahı mezara gidilir, ziyaretler yapılır. Farklı özel bir durum yok. Amcam ve halalarımın dedemle ilgili anlattıkları bir anı var. Onu anlatmak isterim. Dedem çok aksi biriymiş. Bir bayram arifesinde...

de gitmiş bir top kumaş alıp getirmiş. Babaannem, efendi be, erkeklere ayrı, kızlara ayrı yarımşar top alsaydın demiş. Dedem, vay, sen bana karşılık verdin diye almış o top kumaşı parçalamış. Halam onu anlatırdı. Onlar baba demez, aba derlerdi. Abam bize tadında bir bayram yaşatmıyordu derdi. Dedem vefat edince rahatlamışlar. Değerli dinleyiciler, şimdi Reyhan Ediş'ten dinleyeceğimiz türkü şu dörtlükle başlıyor. Vardım Hindeli'ne, kumaş getirdim, açtım bedestanı, sattım oturdum. Sen benim başıma neler getirdin, ben senin kahrını çekemem gönül.

Dört kardeşten Müştiyan'a gidebilen oldu mu sorumuzu Bakiye Hanım hüzün dolu bir ses tonuyla şöyle yanıtladı. Olmadı. Anne tarafından dayımın kızlarının ekonomik durumları iyi. Onlar sık sık gidiyor. Gittim, Müştiyan'ı gezdim ama bilmiyoruz ki hangisi babamların, hangisi annemlerin evi dediklerini aktardıktan sonra şimdi gitsem aşağı yukarı budur diyebileceğim bir ev var mı? Evimiz yolun aşağısındaydı, derenin kıyısındaydı diyorlardı ama derenin kıyısında 20-30 ev var. En azından kapı numarası falan söylenseydi biz de önemsememişiz. Değerli dinleyiciler, programımızın sonlarına doğru Kapının Önünde Taş Ben Olaydım dizesiyle başlayan türkümüzü sanatçımız Emine Akmeşe'den dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, ikinci kuşak mübadil Bakiye Bayrak Uyanık'ın annesinin vefatından sonraki süreci, aile büyüklerinin Rumeli özlemini ve bir bayram öncesi anılarını anlattığımız programımız burada sona eriyor. Haftaya Hasretin Bu Yakası'nda Bakiye Hanım'ın mübadil aile öyküsünün son bölümünde sizinle yeniden buluşmayı ümit ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Yolunuz hep sılaya düşsün.

0: Akşamınız hayır olsun Azerbaycan müziğine değer veren sevgili dinleyiciler. Sizler de biziz. Yapımcı Hafize Batmaz, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve programı hazırlayan ve sunan ben Seyde Ömer. Geçtiğimiz programlarımızda çok değerli bir konuğumuzu stüdyomuzda ağırlamıştık. Ancak onun icralarından, tabii ki verimli açıklamalarından doyamadık. Çünkü sanat yolculuğu gerçekten uzun ve çok değerli bir birikime sahiptir. Uzun yıllardır Azerbaycan müziğini hem Türkiye'de hem de dünyada temsil eden değerli sanatçımız bugün yeniden stüdyomuzda bizimle birliktedir. Kendisi İstanbul'da yaşamaktadır ve bugün de sanat yolculuğu üzerine çok önemli konuları konuşacak. Aynı zamanda Azerbaycan müziğinin derinliklerine birlikte yolculuk yapacağız. Konuğumuz müzisyen Arif Azertürk'tür. Arif Hocam tekrardan hoş geldiniz.
1: Hoş gördük.
0: Sizi yeniden stüdyomuzda görmek çok gurur vericidir.
1: Teşekkür ederim size de.
0: Dinleyicilerimize geçen defa söz verdik ki bu defa sazdan ve bağlamadan konuşacağız.
1: Evet.
0: Hem benzerlikleri hem farkları. Ama söhbetimize istiyorum ki ilk olarak Ayışık albümünden başlayaq.
1: Albüm 95 yılında ortaya çıkması gerekirken 2005 yılında çıktı ortaya. Şöyle bir şey oldu. Ben bir isterilmez kaza geçirdim.
0: Geçmiş olsun.
1: Tabii parmağım kesildi o zaman, o sıralarda. Tabii enstrümandan biraz uzak kaldık. Albüm için çalışmaları erteledik. Daha sonra tabii konservatuar, iş güç denirken pek ona zaman ayıramadık. O sırada başka albümler yaptık başkalarına ama kendimize yapmadık. Bir arkadaşım vardı sağ olsun, o akustik müziğin diyelim patronu. Kendisi bana teklif etti böyle bir, beni dinlemiş bir yerlerde piyanoyla tar albümü istedi benden. Sırf piyano ve tar istedi. Benim ilginç, hoşuma gitti. Yani Türkiye'de piyano ile tar albümü ilk defa yapılıyordu. O şekilde dinlenilmesi, yani full albümün bu konsepti olması da benim ilgimi çekti ve iki gün içinde yaptık o albümü aslında. Hı hı. Albümü Azerbaycanlı piyanist hanım var. Teren Abbaszade, ben onunla beraber çalıştık ve provalarımızı yapıp konser konseptinde yaptık o albümü. Yani önceden çalıştık ve stüdyoya girdik. İki günde bitirdik yani. İki gece çaldık yani. Girdik stüdyoda. Her birinde 15'er eser çalmıştık. Yani neredeyse 29 eser vardı. Hı hı. Onları eleyerek 17 esere düşürdük bir albüm.
0: Ben dinledim albümümüzü. Hakikaten birbirinden güzel, çok anlamlı eserler kapsamaktadır. Hocam, ilk programımızda bağlamayla Azerbaycan müziği icra ettiniz. Ve benim çok sevdiğim Azerbaycan halk mahnısıyla girdim yarım bahçesine giriş. Bağlamayla Azerbaycan müziğini icra ederken hem dinleyiciler nasıl bir tepkide bulunur ve sizin de duygularınız hangi şekildedir? Çünkü farklı bir duygu oluşur bağlamada Azerbaycan müziğini icra ederken.
1: Tabii şimdi bağlamanın ses rengi biraz evrim geçirmiş gibi görüyorum ben bağlamayı. Ben bağlama enstrümanını ilk defa Türkiye'ye geldiğimizde, o zaman Namık Kemal Zeybek Bey Kültür Bakanı'ndı ve bize bir bağlama hediye etti bakanlığın bağlamasından. Çöğür denilen kısa sap bağlama. Tabii ben onu Anadolu sazı olarak biliyorum ama bizim ülkede yoktu. Ve ben o sazı Azerbaycan'a 80'li yıllarda götürüp meşhur ettim. Bayağı televizyon programlarını yaptık. Ama ilk defa bağlamayı ben, belki bilirsiniz, eskiden 80'li yıllarda İrs Folklor Müzik Ansamblı vardı. O ansamblda ben saz çalardım. Bizim aşık sazını çalardım. Oraya Ruhi Su da gelmişti Azerbaycan'a. Geldiği sıralarda ben onu hep Rodi

0: farklıdır. Sadece tel ve çalış tarzları farklıdır. Çünkü Anadolu'da da yöre yöre değişiyor. Yani bağlama herkes farklı farklı çalar. Boyları farklı, adları farklı, akor sistemi, yöreler farklı. Mesela Zeybek yöresi var, işte Konya yöresi var diyelim, Silifke yöresi var, Akdeniz. Trakya yöresi farklıdır, Karadeniz yöresi, Orta Anadolu, Seymenler, Güneydoğu Anadolu. Korkunç bir mozaik var. Korkunç, çok korkunç yani. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir mozaik yoktur. Biz mesela Azerbaycan coğrafyasında yaşıyoruz. Bizim belirli bir kendimize has bir türümüz var. Yani biz Türkiye'yi şey olarak görebiliriz yani. Birleşik Devletler gibi sanki Türk devletleri diyelim. Bölge böyle ayırabiliriz diyelim. 7 tane burada bölge vardır yani. Ege bölgesi işte, Doğu Anadolu bölgesi. Azerbaycan da bir Kuzey Azerbaycan gerçi. Güney Kafkasya ülkesidir. Biz özgür bir ülkeyiz tabii. Ama kendimize has bir müzik türümüz var yani. Tabii biz de evrim geçirmişiz ama bize kendimize has bir folklorumuz var. Yani bizim Azerbaycan sazı kopuz ailesindendir. Aşık sazı diye burada geçer. Biz de aşık sazı deriz ama burada evrim geçerek sizin hoşunuza giden şey şudur. Frekanslar. Çünkü bizde ince seslerdir. Tek tondadır. Ama Anadolu bağlamasında ince tellerin yanına sırma da koyduklarından dolayı böyle kadifeyimsi bir ses tınısı ortaya çıkıyor.
1: Ne dersiniz? Azerbaycan sazını bir dinleyelim mi?
0: Tabii ki.
1: Hangi parçanı icra edeceksiniz hocam?
0: Azerbaycan aşık sanatında meşhur bir eserlerden biri de Osmanlı Divanı'dır. Osmani Divanı da geçer, Osmanlı Divanı'dır diye. Rahmetli bestecimiz, büyük bestecimiz, Azerbaycan Profesyonel Türk Müziği'nin kurucusu Üzeyir Hacıbeyli, Köroğlu Operası'nda eserlerin çoğunda da bu esere müracaat etmiştir. Buradaki bazı melodileri kullanmıştır.
1: Ne güzel.
0: Osmani Divanı diyelim.
1: Buyurun.

0: Çok teşekkür ederim hocam. Üreğinize sağlık. Değerli dinleyiciler, stüdyomuzda bugün öğretim görevlisi Azerbaycan'ın ünlü müzisyeni Arif Azertürk de konağımız. Hocam, Türkiye'de Azerbaycan müziğine ilgi duyan, bu müziği öğrenmek ve icra etmek isteyen birçok müzisyen var. Bir müzisyen ve akademisyen olarak bu gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Nereden başlamalı ve kendilerine nasıl bir yol haritası çizmelidir?
1: Evet, ben de bir akademisyen olarak ve Türkiye'nin şu ana kadar 5 vilayetinde öğretim görevliliği yaparak, TRT kurumlarında, Kültür Bakanlığı kurumlarında çalışarak bir akademisyen olarak şunu söyleyebilirim, tavsiye edebilirim. Genç öğrencilerimiz

0: şekilde kendi halk müziğini besteci eserleri, bestekar eserlerini, makamlarını derinden öğrenmeleri gerekmektedir. Yani öyle düşünüyorum. Yani mutlaka gereklidir. Bu çok zaruridir. Türk halk müziğinde olan, ki Türk halk müziğinde makamlara ayak denir. Sanat müziği dediğimiz, tabir ettiğimiz Türk klasik musikisindeki makamlar, geliştirilmiş makamlar, evrim geçirmiş makamlar da var. Hatta karışık makamlar da var ki bu Lale Devri'nde ortaya çıkmış çok enteresan modlar, gamlar var. Yani makam dediğimiz aynı zamanda bir dizidir. Türkçesi diziler vardır ki ortaya çıkmış. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan, kullanılmayan, sadece caz müziği dinlerken orada bazen Türk makamları, bileşik makamların geçkilerini görmekteyiz. Klasik müzikte yoktur. Yani Anadolu coğrafyasında, özellikle de Türkiye'de ve Azerbaycan'da olan makamları derinden öğrenmeleri, onları tatbik etmeleri ve klasik evrensel müzik içerisinde onları bestekar olarak, besteci olarak bu tür eserler yaratmalarını tavsiye ediyorum. Çok önemli. Size küçük bir örnek vereyim. Dahi bestecimiz Fikret Amirov, Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş'ı bir eseriyle bitirdi. Bu çok önemli bir not. 1959 yılında Şostakoviç Bakü'ye geldi ve Amerika'nın en önemli senfoni orkestrası Boston Filarmoni, Leopold Stokowski gibi ünlü bir şefin eşliğinde Azerbaycan makamlarından yapılan Gülistan Bayati Şiraz senfonik muğamını, hani muğam biz diyoruz, burada makam deniyor. Kök aynıdır, telaffuz farklıdır. İcra ederek iki düşman ülkenin savaşını bitirdi. Müzik bu kadar önemli bir şeydir, böyle bir dildir. Soğuk Savaş'ı bitiren bizim Azerbaycanlı besteci ve dikkatinizi çekiyorum şuraya, bir makam ile, makam senfonisi ile. Evet. Bu da çok önemli bir noktadır yani.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Çok önemli bir konuya değindiniz. Hocam, Türkiye'de bağlamada en çok hangi Azerbaycan müziğini icra etmeyi seversiniz?
0: Vallahi bütün Azerbaycan müziklerinin hepsi güzeldir. Hepsi sevilir. Hepsini severek icra etmeye çalışırım. Ayrıca bu arada Anadolu müziğini de icra ederim. Her tür göreyi de çalarım. Bu enstrümanları aynı zamanda da yaparım. Ailesini de yaparım. Ben hobim enstrüman yapıcılıktır.
1: Evet.
0: Bağlamayla senfoni orkestrası için yazdığım klasik formda senfoni orkestrası ve bağlama konçertosu vardır.
1: Sizin besteniz.
0: Evet, benim bestemdir. Bunu ben neredeyse 20 sene önce falan yazmıştım. Neredeyse 20 seneden de fazla. Ama kimseye çaldırmadım. Onu bir kişi için yazdırmıştım. En çok favorimdir, kardeşimdir. Çok severim. Kendisi de bu TRT'nin müzisyenidir. Gelirken de telefondan görüştük kendisiyle. İsmi Güray Hafiftaş'tır. Ve ona buradan selamlar olsun. Türkiye'nin bana göre en beğendiğim bağlamacısıdır. En tatlı bağlamayı icra edicilerinden çok vardır. Dostlarımız alınmasınlar. Onları da severim. Çok isimlerimi burada saysam bir, çok uzun.

0: çıkar. Fakat benim için önemli olan hem kişiliği, hem dostluğu, hem kardeşliği, hem de ki müzisyenliği Güray Hafiftaş diyorum. Ona bir gün işte bu eseri çaldıracağız da ne zaman, o zaman kendisi ona karar verecek.
1: İnşallah.
0: Buradan çağrı yapmış olalım ona.
1: sizin icranızda bir müzik dinleyebilir miyiz? Sırada,
0: Bağlamayla.
1: Bağlamadan.
0: Tamam.
1: Güzel.
0: Azerbaycan müziği mi, Türk müziği mi dinleyelim?
1: Fark etmez.
0: Ben size o zaman bir Atatürk hayranı olduğum için, bir de cumhuriyetçi olduğum için Atatürk'ün İzmir'e gelişindeki kordon zeybeğini çalmaya çalışayım, garbet edeyim.
1: Buyurun.

0: Çok teşekkür ederiz hocam. Evet hocam, isterim ki bak Türk dünyamızın ortak bir türküsü var. Azerbaycan halk mahnısı, Sarı Gelin, diller ezber olan, herkesin seve seve dinlediği bu güzel türkü hakkında biraz sohbet edelim. Güzel bilgiler var bu konuda sizde. Dinleyicilerimize bunları aktarabilir miyiz?
1: Tabii ki, tabii ki severek herkes de bazı konulara, yani benim birebir şahit olduğum konuları aktarmak isterim. Bellilsin yani bu konuda çok baya çelişkiler var. Bu anlaşılamıyor yani bazı şeyler, konular. Ben birebir şahit olduğum konuyu size anlatayım. 80'li yılların sonları, 87, 88, 89 o yıllarda Azerbaycan'ın öyle bir sanatçısı var. Hacı Baba Hüseynov. Hacı Baba Hüseynov bizim Asaf Zeynalı'da bir müellimizdi. Ben ara sıra gider onun dersinde bulunur, eşlik ederdik. Bir gün el şenliklerinde beraberdik. Düğünden sonra eve dönürdük. Dönerken ben arabamla onu kaldığı yere bıraktığımda bazı sorular sordum. O da bilirsiniz Anadolu eserlerini bayağı okumayı severdi, böyle çevirip buradaki Sulu Kule şarkılarını böyle o şekilde getirmiştik. Sanki gerçekten de bu Azerbaycan milli şarkısı gibiydi. Mesela onu söyleyeyim ben size. Bereye bak bereye. Niçin baktım bereye? Babamın parası yok beni evlendirmeye. Bu bizim roman şarkılarındandır. Ama bunu o şekilde getirmiş, Azerbaycanlaştırmıştı ki sanki gerçekten de bu bir segah tesnifi gibidir. Ve onun gibi bir sürü örnek var. Bunlardan da biri Sarı Gelin türküsüdür. Sarı Gelin türküsünü şöyle bir şey sordum ona. Bu niye bizim eski bestecilerimiz, hani Muzaffer Sarı Sözen gibi Azerbaycan'da da derlemeciler vardı ama bunu Üzeyir Bey bestecilere havale etmişti. İşte Niyazi, Seyit Üstamov, Tofik Kuliye, Fikret Emirov gibi, Bülbül gibi insanlar Azerbaycan halk mahnılarını derlemişlerdi. Fakat aralarında Sarı Gelin yok. Niye yok diye. Hacı Baba ve şunu dedi, 1969 yılında onun hanımının bacısı meşhur sanatçımız Sara Gadimova. Ona telefon eder ve sorar bu konuda ki yeni bir türkü var mı? O çünkü sürekli plak Türkiye'yi, İran'ı dinlediğinden yeni şeyler arayışta. O da der ki böyle bir güzel bir türkü var Sarı Gelin. Fakat sözlerini ben beğenmedim. İravan Çarşı Pazar diye geçer orada. Bakın ilk versiyonda İravan Çarşı Pazar. Erzurum değil yani. Ben onu başka bir bayatılarla değiştireceğim. O türkü Azerbaycan'da 1969 senesinde ilk defa seslendi. Plaktan öğrenilmiş. Çünkü bu türkü tamam Ardahan bölgesine ait. Yine bugünkü Türkiye ile Azerbaycan coğrafyasının birleştiği yerdedir. Yaşamış meşhur ozan Aşık Şenli'ye aittir bu eser. Onun bestesidir. Şimdi biz bunu

0: Bunun tartışmalarını akademik şekilde
1: Evet.
0: de yürüttük. Bakın dinleyicilerimizi fazla yormayalım ama şöyle bir bilgi verelim. Müzikler cümlelerden oluşmadır. Sarı Gelin'in yapıldığı cümleler Azerbaycan'da kullanılan cümlelerle değil. İkinci bir türkü ona benzer yoktur. O sadece o bölgeye has bir şeydir. Yani bugünkü Kars Ardahan bölgesinin türküsüdür. Erzurum da gelebilir oraya. O da yakındır. Tabii daha sonradan farklılaşmış sözler. O bölgeye ait bir türküdür. Tabii türküyü kim güzel söylerse onundur diyebiliriz. Bugün onun menfur komşularımız da söylüyorlar. Ama nedense hep sarı gelin diyorlar. Kendi dillerindeki sözle demiyorlar. Kendi dillerinde okuyorlar ama herkes sarı gelin diyor. Neden acaba? Kendi dillerinde sarı gelin yok mu? Vardır. Demek ki bu aşık şenliğin eseridir, bestesidir. Anonim diye geçiyor burada fakat her bestenin bir bestekarı vardır. Yani bir bu sanatçı tarafından, bir insan tarafından yapılmıştı sonuçta. Müzikle ilgili bir insan tarafından yapılmıştı. O yöreye has bir şekilde yapılmıştı. Biz Azerbaycan Türkleri olarak Sarı Gelin'i farklı şekilde yorumluyoruz. Değişik. Burada da güzel yorumlanıyor, bizde de güzel yorumlanıyor. Ama farklılar, ikisi de birbirinden yorum açısından farklılar. Yoksa kök aynıdır. İkisi de güzeldir.
1: Evet, bunu da yeni öğrenmiş olduk. Bu bilgiler
0: Evet.
1: için çok teşekkür ederim. O zaman Sarı Gelin'i dinleyelim. Sizin
0: Memnuniyetle.
1: icranızda bağlamayla
0: Bağlamayla
1: Berbeç Bey.
0: çalayım. Ben bir kıtasını Anadolu versiyonunda, bir kıtasını Azerbaycan versiyonunda çalayım. Daha farklı olsun.
1: Çok güzel.

0: Ellerinize sağlık hocam. Hocam siz hakikaten de dünya müzik hazinesi için, Türk dünyası için çok kıymetli bir müzisyen, sanatçısınız. İyi ki sizi tanıma fırsatım oldu. İzmir'de oturuyordunuz. Evet. İyi ki İstanbul'a gelmişsiniz. Sizi evet. yakından tanımak, yakından icralarınızı dinlemek benim için bir onurdur.
1: Ben de size teşekkür ederim. Sizin hakkımda düşündüğünüz şeylerde o da sizin tevazunuz. İşte çok sağ olun. Çok ki böyle bir şey düşünüyorsunuz. Ben de bir akademik müzisyen olarak, akademisyen olarak Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeş ülke burada 30 küsur seneden fazladır hizmet etmekteyim. Ara ara başka ülkelere gittim geldim ama bu ülkenin bayrağını ve Azerbaycan bayrağını, iki ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın bütün ülkelerinde gittiğim yerlerde hep dalgalandırdım. UNESCO'nun, UNICEF'in farklı farklı kuruluşların davetleriyle konserlerine gittiğimde hep bayrakları ütülü şekilde taşırım yanımda. Misyonum Türk müziğini, genel olarak Türk müziğini dünyaya tanıtmak. Burada ayrımcılık yapmıyorum. Yani Türk müziği dediğimiz zaman hem Anadolu Türk müziğini hem Azerbaycan Türk müziğini, Orta Asya'daki Türk müziğini, dünyada yaşayan bütün Türklerin Türk müziğini yaygınlaştırmak için, tanıtmak için elimden geleni yapmaya çalıştım. Kültür Bakanlığı'na bağlı İzmir Devlet Dans ve Müzik Topluluğu'nun hem fikir babasıyım, hem organizatörüm, hem kurucusuyum. Hem çok emek verdim o iş için. 11 yıl boyunca oraya mekik dokudum. Kuruldu sonuçta. Kurumlar kalıcıdır, insanlar geçicidir. Önemli olan o misyon tamamlandı. Bir de şu anda Ankara'da Anadolu sazlarından oluşan senfoni orkestrası kuruluyor. Bu da 100 yıl sonra, Cumhuriyet'in 100. yılından sonra, yani kurulma aşamasına geldiyse buna çok sevinçliyim. İlk Türkiye'ye geldiğim günden beri hayalindeydim. Çünkü böyle orkestralar Türk Cumhuriyetlerinde, özellikle Azerbaycan'da 31 yıldan var. 95 yıldır Kazakistan'da da, Kırgızistan'da da, oralarda da 60'lı 70'li yıllarda kurulmuş. Daha çok yani bir 50-60-70 senelik orkestralar. Fakat Türkiye'de böyle bir orkestra henüz yoktu. Böyle bir orkestranın kuruluş aşamasında da benim katkılarım da olacağı için de mutlu bana. Ve geldiğim günden beri arzuluyordum. Şimdi bu yaşımızda artık kısmet oluyor. Bakalım inşallah böyle bir orkestranın kurulması gençlerimiz için, ülkemizin tanıtımı için, yurt dışında, yurt içinde, başka yerlerde yani tanıtılması için çok önemli, mühim bir olaydır.
0: Size bu yolda başarılar diliyorum. Ne güzel hayalleriniz gerçekleşmiş. Evet. Yolunuz açık olsun. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın konuğu Azerbaycan'ın ünlü müzisyeni Arif Azertürk'üydü. Sağ olun değerli dinleyiciler. Haftaya yine görüşmek ümidiyle geceniz hayra kalsın.
1: Sağ olun.

0: Kıymetli dostlar merhaba. TRT İstanbul Radyosu yapımı Türkiye'lerin Genç Yıldızları programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu geceki konuğumuz Ordulu genç bir sanatçı İdil Yılmaz.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler, ben İdil Yılmaz. 26 yaşındayım. İstanbul Üsküdar'da doğdum. 2022'de Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık bölümünden, bu yıl da çok sevdiğim ve asıl alanım olan Haliç Üniversitesi Konservatuarı Türk Musikisi bölümünün Türk Halk Müziği Ses Eğitimi branşından mezun oldum. Müzik, çocukluğumdan beri hayatımın içinde olduğundan hayalimi gerçekleştirme yolunda ilerliyorum. Sizlerle sesimi ve yörem Ordu'nun türkülerini paylaşmaktan oldukça mutlu ve çok heyecanlıyım. Yöremizin ve Türk Halk Müziğimizin değerli sanatçılarından Ümit Tokcan, müzik hayatım boyunca hayranlıkla dinlediğim ve kendime örnek aldığım sanatçılardan biridir. Bana sazıyla eşlik eden ve yol gösteren üniversiteden kıymetli Onur Gügercinoğlu öğretmenime emekleri için teşekkürü borç bilirim. İyi dinlemeler diliyorum.
0: İlk türkümüz Fatsa'dan. Ankara Devlet Konservatuarı'nın Dursun Karaduman'dan derlediği ve Hale Gür'ün notaya aldığı bir türkü. Yüce dağ başında bir ulu çınar, çınarın dallarına şahinler konar.

Kahve koydum fincana. Ahmet Yamacı'nın Halim Giresunluoğlu'dan derleyip notaya aldığı bu Giresun türküsünü genç yıldızımız İdil Yılmaz'dan dinliyoruz.

Programımız Hamdi Tanses'in Fethi Gençeloğlu'dan derlediği ve Tuncer İnan'ın da notaya aldığı bir Ordu Ünye türküsüyle devam ediyor. Ünye'den çıktım da başım selamet, ceviz derisinde koptu kıyamet. Kadın kız kardeşim sana emanet, ağla anam, ağla sen bana ağla, çifte doktor getir, yârimi bağla. Onur Gügercinoğlu'nun bağlaması eşliğinde İdil Yılmaz seslendiriyor.

Fidel Yılmaz'dan, şimdi de Tuncer İnan'ın Ümit Tokcan'dan derleyip notaya aldığı bir Ordu Akkuş türküsü dinleyeceğiz. Oy bir sigara ver bana.

Kıymetli dostlar, Edil Yılmaz'dan şimdi de Ümit Tokcan'ın Kadir İnanır'dan derleyip notaya aldığı bir Fatsa türküsünü dinleyeceğiz. Hekimoğlu derler benim astıma, aynalı martin yaptırdım da kendi neslimi.

Sevgili dostlar, İdil Yılmaz kendisini tanıtırken Ümit Tokcan'dan söz etmiş ve şöyle demişti. Yöremizin ve Türk halk müziğimizin değerli sanatçılarından Ümit Tokcan, müzik hayatım boyunca hayranlıkla dinlediğim ve kendime örnek aldığım sanatçılardan biridir. Biz de bu güzel sözün ardından İdil'e küçük bir sürpriz yapmak istedik. Genç bir sanatçımızı kendisine örnek aldığı değerli bir ustayla aynı programda buluşturalım dedik. Şimdi sözü halk müziğimizin kıymetli sanatçılarından Ümit Tokcan'a bırakalım.

Kıymetli dostlar, Türkülerin Genç Yıldızlarının bu haftaki bölümünde Haliç Üniversitesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Bölümü Ses Eğitimi mezunu İdil Yılmaz'dan türküler dinledik. Genç Yıldızımız İdil Yılmaz'a ve bağlamasıyla kendisine eşlik eden Onur Gügercinoğlu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Haftaya bir başka genç sanatçımızla ve güzel türkülerimizle yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Merhaba değerli dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan sizlere ulaşan Yörük Havaları programıyla yine birlikteyiz. Yörük kültürünün izlerini taşıyan türküler eşliğinde güzel bir yolculuğa çıkacağız. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan Emrah Öz olarak radyomuzun sesinin ulaştığı her yerdeki siz değerli dinleyicilerimize gönülden sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Programımızda ilk olarak Muğla'nın güzel ilçesi Ula'ya gidiyoruz. Şerafettin Cevelek'ten alınan türküyü sanatçımız Rıfat Dural'dan dinliyoruz. Deniz üstü köpürür.

Muğla'dan Kütahya'ya geçiyoruz. Hisarlı Ahmet'in kaynaklık ettiği türküyü Fatma Meşe Öz söylüyor. Duman vardır güzel İzmir başında.

Kovaları kaldığı yerden devam ediyor. Programımızda Kütahyalı mahalli sanatçı merhum İsmail Kara'dan derlediğim bir türküye yer veriyoruz. Bu türküyü Sedat Yavaş'ın sazından ve sesinden dinliyoruz. Top top olur alaya kaçamları.

Değerli dinleyenler, Ege yöresinin tamamında bilinen Ümmü Kız'ın türküsüne yer veriyoruz. Çaya düştü tutamadım kolunu. Usta ses Bedia Akartürk bizlerle.

Şimdi Manisa'nın Turgutlu ve İzmir'in Ödemiş ilçelerinde söylenen bir uzun havaya yer veriyoruz. Osman Kalay'ın Obüçlü Sesi'nden dinliyoruz. Gündüz Bey'im.

haftaki programımızı Teke yöresinin tamamında sevilerek dinlenen coşkulu bir türküyle sonlandırıyoruz. Oğlanın elinde gama parlıyor. Fethiyeli sanatçımız Nazmi Akkuş'tan dinliyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte TRT Türkü'de yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.

Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Bir türkü harmanı, bir yeryüzü cenneti olan güzel yurdumuzu türkülerin eşliğinde şehir şehir gezeceğimiz gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Celal Güzel Ses'e ait Diyarbakır türküsüyle başlıyoruz. Oktay Bora Ertuğrul sizlerle. Silmedin gözyaşını.

Halit Arapoğlu'na ait Gaziantep türküsüyle Gürkan Özpeker sizlerle. Ben bir yüce beydim, indirdin düze. Yaşım 15'ti, yetirdin yüze.

Muzaffer Sarı Sözer'in Mehmet Ali Dayıoğlu'ndan derlediği Antalya türküsünü Erol Köker'den dinliyoruz. Dinar yolu gide gele aşındı, hediyeler çevre çevre taşındı.

Dilberay'ın Kadir Kurt Yoldan derlediği Kahramanmaraş türküsünü Gülseren Erdağ söylüyor. Maraş'tan bir haber geldi. Dediler ki Meyrik öldü.

Muzaffer Sarı Sözen'in İkbal Ünal'dan derlediği Isparta türküsüyle Çimenli Tersizler'le Badılcan'ı doğradım, doğradım da vurmadım.

İsmet Ege'nin Aşık Halil Yıldız'dan derlediği Manisa türküsüyle Turan Engin sizlerle. Ben de bu dünyaya geldim geleli, bir ahdına sadık yar bulamadım. Tuğrul Şan'ın Ramazan Çetin'den derlediği Ordu türküsünü Elvan Sevim'den dinliyoruz. Dere kenarında tuzak kurdular, iki elime vura vura sual sordular. Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Güzel yurdumuzun dört bir köşesinden derlenmiş türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza bir Antalya türküsüyle başlıyoruz. Hilmi Çivi'ye ait türkümüzü Hale Gür söylüyor. Çay başına bostan ektim yayıldı. Efe başı bir bıçakta bayıldı. Mehmet Usta'ya ait Isparta türküsüyle Ali Çakar sizlerle. Dershanenin önünden doğruca geçtim. Sol yanımdan kurşun yedim, bayıldım düştüm. Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsünü Merve Kayacan söylüyor. Elif dedim, be dedim, kız ben sana ne dedim.

Nazmi Yüksel'in derlediği Muğla türküsünü Gürkan Özpeker'den dinliyoruz. Çıktım Belen kahvesine, baktım ovaya. Eyüp Tatil'e ait Çukurova türküsünü Özgür Eren yorumluyor. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye. Halit Arapoğlu'na ait Gaziantep türküsünü Cengiz Özkan yorumluyor. Bir ay doğmuş ilk akşamdan geceden, şavkı vurmuş pencereden bacadan. Nida Tüfekçi'nin Süleyman Uğur'dan derlediği Denizli türküsü var sırada. Selcan, Kökşen, Şahin huzurlarınızda. Ah elime mor kınalar yaktılar. Kaderim yok, gurbet ele sattılar. Muzaffer Sarı Sözler'in Sıdıka Şerbetçi'den derlediği Hatay türküsüyle Celal Bakar sizlerle. Altın tasta gül kuruttum, yâri sinemde uyuttum. Aşık Mahzuni Şerif'e ait Kahramanmaraş türküsünü Gülseren Erdağ söylüyor. İşte gidiyorum çeşmi siyahım, önümüzde dağlar sıralansa da. Nida Tüfekçi'ye ait Yozgat türküsünü Nursaç Doğan Işık söylüyor. Çamlığın başında tüter bir tütün, acı çekmeyenin yüreği bütün. Muzaffer Sarı Sözler'in Aşık Veysel'den derlediği Sivas türküsünü Hüsamettin Subaşı'ndan dinliyoruz. Ay gül seni camekanda görmüşler, siyah saçın sırma inanıyormuşlar. Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek hepinize mutlu günler.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Güzel yurdumuzun dört bir tarafından derlenmiş türkülerle sizlerle olacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza bir Diyarbakır türküsüyle başlıyoruz. Ahmet Yamacı, Yusuf Tapan'dan derledi. Gülseren Erdağ mikrofonda. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı. Binayı kurarken gördüm Leyla'yı. Muzaffer Sarı Sözler'in Hüseyin Kırmızıgül'den derlediği Gaziantep türküsünü Gürkan Özpeker'den dinliyoruz. Gönül gurbet ele varma, ya gelinir ya gelinmez. Yücel Paşmakçı'nın derlediği Ardahan türküsüyle Şerife Hatun sizlerle. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Muzaffer Sarı Sözler'in Mustafa Demirci'den derlediği Elazığ türküsünü Ali İbicek söylüyor. Dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim. Muzaffer Sarı Sözler'in Kemal Keskin'den derlediği Malatya türküsü var sırada. Dilek Karadağ mikrofonda. Çıktım dağların başına. Nida Tüfekçi'nin Neşet Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünü Ali Demirhan'dan dinliyoruz. Seher vakti çaldım yarın kapısını. Baktım yarın kapıları sürmeli. Nurettin Çamlı'dan Ali Haydar Çiçek'ten derlediği Çankırı türküsüyle Sabahat Aslan sizlerle. Yine bahar geldi bülbül sesinden. Seda verip seslendin mi yaylalar? Nurettin Güler'e ait Sivas türküsünü Emrah Koçak'tan dinliyoruz. Yüce dağ başında yanar bir ışık. Düşmüşüm derdine, olmuşum aşık. Muzaffer Sarı Sözler'in Mucip Harcıman'dan derlediği Ankara türküsünü Sema Kaya Doğan söylüyor. Madem Dilber meylin yoğdu bende, ezelinden ikrar vermeyeydin. Metin Pala'ya ait Gümüşhane türküsünü Mehmet Çalmaşur söylüyor. Aşağıdan gelir aldıramadım, kolları boynuma sardıramadım. Fethi Genç Alioğlu'na ait Ordu türküsünü Çimenil Ter söylüyor. Ünye'den çıktım da başım selamet. Ceviz Deresi'nde koptu kıyamet. İbrahim Can'a ait Trabzon türküsünü Bülent Aslan'dan dinliyoruz. Ne işlerin vardı sis daha başlarında. Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan size ulaştığımız Türkü Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda ben TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı İsmail Altunsaray.
1: Ve ben Senem Akdemir. Yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz eserlerle huzurlarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan sanatçı dostlarımızı takdim etmek istiyorum. Bağlamada şefimiz Hasan Özçırpan, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz ve bas gitarda Özgün Eroğlu bugün bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, Tom Meister'imiz Cihan Yurdakul ve stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş bugün bizlerle olacak. Kıymetli abicim.
0: Keyifli bir türkü programı sizleri bekliyor diyelim, değil mi?
1: Evet, kesin.

0: Kesinlikle abicim. Dilersen direkt müzikle başlayalım.
1: Biraz da müzik diyelim diyorsunuz.
0: Aynen.
1: Evet, hangi yörelere gidiyoruz bugün?
0: Çeşitli yöreler var.
1: Var mı?
0: ama beste eserlerimiz de var. Orta Anadolu var, Kıbrıs var. Var da var.
1: Oo, tamam.
0: Güzel. İlk olarak güzel bir blok hazırladım ben Nerzane. İlk olarak Mosul Limanı adlı türküyü icra edeceğim. Kıbrıs yöresine ait. Sonrasında Erol Parlak'ın bir eseri, İyi Deli Yar adlı eser olacak. Ondan sonrasında Ankara türküsü var. Mor koyun neler gelir abi.
1: Tamam o zaman. Keyifle dinliyoruz efendim.
0: Teşekkürler.

0: Sevgili Senem Akdemir'e ve kıymetli saz arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.
1: Ellerinize, emeklerinize sağlık.
0: Senin abicim de ağzına gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim abicim. Bir Ankara'ya geldik abi. Finalde.
0: Sonunda ulaşabildin Ankara'ya.
1: Aynen abi. Senin sesinden de dinlediğim, çok sevdiğim bir türküydü. Morkoy'un. Çok güzel okumuşsun abi. Evet. Var bir kaydı. Yüreğine,
0: bu Gönül
1: sağlık.
0: Dağı dizisi var biliyorsun TRT'de.
1: Evet.
0: Orada bir sahnede kullanılmıştı.
1: Aa, evet. Çok güzel. Vallahi yüreğine gönlüne sağlık.
0: Teşekkür ederim. Ben de türkü formunda bir eserle başlamak istiyorum. Karacaoğlan'a ait bir şiir bu şiir. Ve bunun müziği de sevgili Gürsoy Babaoğlu. Buradan selamlar olsun. Sevgili mesai arkadaşımız değil mi?
1: Çok selamlar, sevgiler. Mesai arkadaşlarının dışında çok kıymetli bir sanatçımız ve abimiz.
0: Evet, yani şöyle söyleyeyim, özellikle arşiv konusunda
1: tabii.
0: Ve yaptığı son dönemdeki derlemeler da çok kıymetli tabii. Bir program yetmez onu anlatmaya, gerçekten çok çok kıymetli bir kardeşimiz, dostumuz,
1: kesinlikle,
0: sanatçı arkadaşımız.
1: Buradan çok selamlar,
0: buradan çok sevgilerimizi gönderiyoruz.
1: Onu ve bütün ailesine.
0: Evet. Ardından Kırşehir'e. Yine ben memlekete uğramadan olmaz biliyorsun.
1: Evet abi.
0: Neşet Usta'dan, Neşet Ertaş'tan alınan bir Kırşehir türküsü, Aşkım Beni Deleyledi.
1: Evet, çok severim.
0: Ve ardından yine Neşet Ertaş'tan, yine Kırşehir'den biraz hareketli bir türkü, Gel Bana Güle Güle Ölürüm Vermem Ele.
1: Oh, çok güzel. Dinliyoruz abiciğim.
0: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Abicim ağzını yüreğine gönlüne sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Şenlendirdin bizi. Vallahi ne güzel türküler, ne güzel eserler.
0: Özellikle bu gerçekten Gürsoy'un bu türkü formundaki bestesi.
1: Evet.
0: Beni gerçekten derinden etkiliyor. Zaten sözler o evet, kadar güzel
1: ki
0: yani.
1: Çok kıymetli, çok yani güzel.
0: Söylenecek hiçbir şey yok. Sabahtan uğradım yâre, evet, işimden oldum avare. Ayağın bastığın yere tozuna kurban oldum.
1: Çok güzel eser valla. Abimizin de yüreğine sağlık, senin de gönlüne yüreğine sağlık abicim.
0: İyi bak ne diyor, karaca olan söyler daim, yar ile nice olur halim. Anası bir katı zalim, kızına kurban oldu. Nasıl güzel değil mi?
1: Çok güzel valla. Evet. Ya. Bazen yorumlar eksik kalıyor abi.
0: Değil mi? Ne söylesek boş
1: evet,
0: kalıyor.
1: Evet, aynen. Eksik kalıyor. O yüzden ikinizin de yüreğine gönlüne sağlık diyebiliyorum.
0: Buradan
1: sadece
0: tekrar selamlarımızı
1: sevgiler
0: iletelim.
1: Olsun Gürsoy abimize. Abicim şimdi çok güzel bir yöreye gidiyoruz, Rumeli'ye. İlk olarak Kemal Altınkaya'dan alınan bir türkümüz var. Kim görmüştür güzellerin vefasını. Sonrasında bunlar aslında fasıllarda blok şeklinde icra ediliyor. Birbirine bağlı eserler gibi. Sonrasında yine Kemal Altınkaya'dan alınan Ali Şim'in Kaşları Kare.
0: Sence güzeller vefasız mı denildiği gibi?
1: Bazen abi, bazen de tam tersi abi. Güzellerin kıymeti bilinmiyor. Öyle,
0: öyle
1: söyleyeyim
0: mi diyorsun
1: tabii,
0: sen?
1: Tabii.
0: Tamam. Bunu da not edelim.
1: Aynen abi. İcra etmeye çalışacağım.
0: Keyifle
1: abi
0: dinliyoruz efendim.

0: Evet sevgili Senemcim, ağzına gönlüne nefesine sağlık. Sevgili saz arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz. Çok zor iki eser değil mi? Çok,
1: teşekkür ederim.
0: Çok abi. Zor iki türküyü gerçekten icrası çok zor. Çok güzel seslendirdin. Bu arada Ali Şim'in Kaşları Kare Atatürk'ün en sevdiği türkülerden bir tanesi. Onu da hatırlatmış olalım. Gazi
1: çok
0: Mustafa Kemal'in.
1: Fasıllarda çokça icra edilen eserler.
0: Evet.
1: Ben de icra etmeye

0: Çalıştım, hatalar, kusurlar affola. Çünkü bazı yerlerde usuller değişiyor.
1: Hiç, Hasan abi. Valla hiç de belli olmadı.
0: Teşekkür ederim.
1: Biz hiçbir şey duymadık.
0: Çok teşekkür ederim. Biraz çok belveleli güzel. Bir usulü olduğu
1: evet,
0: için.
1: Evet, karışık usullü bir türkü.
0: Bir yerde yediriyoruz.
1: Estağfurullah, olur mu?
0: Çok teşekkür ederim abi.
1: Tebrik ediyorum. Çok güzel okudun.
0: Çok teşekkür ederim abi.
1: Ben de şimdi Kul Nesimi'den alınan, Hasan'cığım sen bilirsin.
0: Evet.
1: Ben Melamet Hırkası'nı. Bu arada Kul Nesimi ile Seyit Nesimi aynı kişi diye biliyorum ben. Değil mi? Yanlış değil. Tabii melamilik halk müziğinde ve tasavvufi gelenekte kime ne redifli bu eser. İşte melamilik felsefesini anlatan en bilinen eserler arasında. Ardından da Merdivanın Altından Gel Odama Odama diyeceğiz. Orta Anadolu yöresinden alınan Ürgüplü Refik Başaran hocamızdan alınan.
0: Çok güzel.
1: Bir Nevşehir türküsü
0: yani
1: aslında Orta Anadolu.
0: Nereye gidersen git mutlaka Orta Anadolu'da bir duruyorsun
1: bir
0: değil
1: duruyoruz,
0: mi?
1: Bir duruyoruz değil mi?
0: Aynen yani senin şey vazgeçilmezin yani, gibi.
1: Şöyle anlatmak lazım. Aslında herkes kendi yöresinde daha hakim.
0: Tabii.
1: Herkes kendi yöresinde uzmanlaşmaya çalışıyor. Şimdi mesela sen bir göz doktoru olsan, ben de bir kalp doktoru olsam, ben senden gel kalp ameliyatına beraber girelim, sen de bir şeyler yap diyemem herhalde değil
0: kesinlikle
1: mi? Yani bu tarz yöre de tavır da aynı şekilde.
0: Kesinlikle.
1: Herkes kendi yöresinde çok daha güzel, çok daha uzman.
0: Estağfurullah abicim, sen hem Orta Anadolu'da çok keyifle icralar yapıyorsun. Ben onu bir ayrı tutuyorum ama arada bir Karadenizler
1: sen de öyle,
0: çok tatlı
1: sen de
0: geliyor.
1: Öyle.
0: Ne bileyim böyle bir Şanlıurfa falan yapıyorsun.
1: Ama işte sen de mesela kendi yörene, kendi bölgene gittiğin zaman gerçekten farklı duyuluyor. Yani şivesiyle olsun, yörenin tavrıyla ince küçük nüanslarla, namelerle gerçekten
0: fark ediyor abi. Çok haklısın.
1: Bu türküyü biliyorsun Neşet ustamız da, Neşet Ertaş ustamız da okudu. Ben Melamet Hırkası'nı.
0: Evet, onun sesinden de dinlemeyi çok seviyorum ben.
1: Evet, yani gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, gah inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Ben Melamet Hırkası'nı kendim giydim eynime. Ar namus şişesini taşa çaldım kime ne. Ardından da dedik ki Merdivenin Altından Ürgüplü Refik Başaran ustamıza ait bir Orta Anadolu Nevşehir türküsüyle bitirelim ufak ufak değil mi? Sen de istersen bir bitiş anonsu yap istersen.
0: Evet abicim, aslında programımızın sonuna doğru yaklaşmışken arzu edersen sanatçılarımıza ve bizi dinleyen dinleyicilerimize teşekkür edelim.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş kapanışımızı yapalım.
1: Yapalım.
0: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz Bir Türkü Evi programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve
1: ben İsmail Altunsaray.
0: Sizlerleydik.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımız için de bir alkış istiyoruz sizden. Bakayım duyuluyor mu?
0: Bravo.
1: Evet.
0: Dinleyicilerimiz adına.
1: Eksik olmayın.
0: Evet, orkestramızda bağlamada şefimiz Hasan Özçırpan, nefesli sazda Fatih Koçar, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz ve bas gitarda Özgün Eroğlu bugün bizlere kıymetli eşlikleriyle eşlik ettiler. Evet, söyleyeyim. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, Tom Meister'imiz Cihan Yurdakuldu, stüdyo teknik görevlimiz de Osman Ateş'ti. Sizlerleydik. Başka bir Türkiye akşamında daha görüşünceye dek hoşça kalın, müzikle kalın.
1: Sağlıkla kalın.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: benim türküm.
1: Merhabalar, ben Ahmet Şen. Sizleri Anadolu'daki Türklerin ilk fethettiği şehir olan Hani Ören yerinden arıyorum. Sıradaki türküyü Hani Kazı ekibine ve tüm Türkiye'me hediye ediyorum. Selamlar, saygılar.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.